0: Foto City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.

0: koca haştaşı yaldırdı adamları, yaldırdı adamlar. Ha bu koca haştaşı yaldırdı adamları, yaldırdı adamları.
1: Çok ileri gidersen kalmaz.

0: yarı.
1: Panayım salteyi sunu poyun yarı dur yarı, poyun yarı dur yarı. Panayım salteyi sun poyun yarı dur yarı, poyun yarı dur yarı.
0: Bak pişman olacaksın bir atlasam yok arı, bir atlasam yok arı. Bak pişman olacaksın bir atlasam yok arı, bir atlasam yok arı.
1: Ben kaldırayım seni taktım sana kukarı, taktım sana kukarı. Ben kaldırayım seni taktım sana kukarı, taktım sana kukarı.
0: Nenem mi verdi saat çiçekli fustanları, çiçekli fustanlar. Nenem mi verdi saat çiçekli fustanları, çiçekli fustanları.
1: Ben yedururum sana bu kadar destanları, bu kadar destanları. Ben yedururum sana bu kadar destanları, bu kadar destanları.
0: Ben lan baş edemedi şairun ustalar, şairun ustalar. Ben lan baş edemedi şairun ustaları, şairun ustaları.
1: Olayım türkülere da Fatime postaları, olayım türkülere Fatime postaları da.

0: soğuk bozmaş o havaları, bozmaş o havalar. Ha bu izleyenlere demaş o yalanları, demaş o yalanlar. Yedireceğim sana ha bu ekabilleri, bu ekabiller. Kızma ba Fatime.
1: Derim sana bir türkü, türkünün yağızına çıkarır çarukları, sokarım ağızına, sokarım ağızına. Çıkarır çarukumu da sokarım.
2: Ev almak isteyenlere müjde.
3: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
4: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının

0: göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Kimine? Şimdi!

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 eşittir.

Anşervanı de.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: okulda olmadığım günler Gülten Nesinoğlu'yla uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülten Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

sizi bizlerden, bizi sevdiklerimizden, sizi sevdiklerinizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Güzel gün olsun, güzel bir hafta olsun, güzel bir ay olsun. Hem haftanın son günü, cumartesi çalışanlar için, hem de aynı zamanda Ağustos ayının biri sevgili dostlar. İyilik sağlık olduktan sonra günler nasıl geçiyor? Zaman nasıl geçiyor, yıllar nasıl geçiyor hiç anlamıyoruz. Yeter ki iyilik olsun, yeter ki sağlık olsun. Hadi bakalım günaydınlar olsun.

abime Radyo City'den, Radyo Terapi'den günaydınlar olsun, kolay gelsin. Adem Ömer, günaydın Gürkan demiş. Günaydın, günaydın Adem abi, Ahmet Ali. Kafa Pastanesi'ne günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Lebilimci Hüseyin Agam, günaydınlar baby demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, baby günaydın, baby günaydın. Nasılsın? Günaydın, ablası kolay gelsin demiş. Aynur ablam, günaydın ablam, günaydın ablam, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar. Necdet abime de günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sinan B. Soft'a iyi bir hafta sonu dilerim, kolay gelsin diyor. Hoş geldin Sinan. Sinan B. Soft'a kim, ne iş yapar? SBS Consultant Rent-A-Car. Kimlik randevuları, yani taftata randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet papak alım satım ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, ev fiyatlarının sorgulanması ve ödemesi, devlet harç bulup paravalo basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapıyor. SBS Consulting and Rent-A-Car duyduğunuz üzere her işi yapıyor. Yakın zamanda da elektronik ödemelerinizi de yapabileceksiniz. Soba Çarşısı, Eski Niko Market'in aralığında SBS Consulting and Rent-A-Car. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Tekrar günaydın, tekrar günaydın Sena. Ama Sinan günaydın. Kuşları gibi Zülfiye Yılmaz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın bakalım. Emirhan'ın kütür kütür, kütür kütür karpuzlarıyla günaydın dedik bu sabah sizlere. Kurcalı karpuzu bunlar. Kütür kütür de karpuz bunlar. İsmail Sar günaydınlar. Faik Doğanca Bey. Vay ne güzel karpuzlar, günaydınlar. Bunların cinsi başka ama seninkiler böyle beyaz mıtırak. Bak kabukları başka cins. Nerede yetiştirdin bu karpuzları? Faik abi, Sezer Pervin, herkes karpuz koymuş. Vay ne güzel karpuzlar, günaydınlar. Vay ne güzel karpuz. Zehra Müzekeri'ye güzel bir hafta sonu dileğiyle günaydınlar demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hüseyin Bircan Kalimera, Cengiz Keto günaydın. Halil Belginesin günaydın. Vesel Karali, Aga günaydın, Aga Kalomina demiş. Gülsüm ablam günaydın. Salih Mustafa, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Mehmet Ahmet Hasan günaydın. Ali Santan yolu, sevgiler saygılar, hoş geldiniz. Taner Hasan günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

boyun. Hatice ablacığım. Meşe'ye sevgiler. Meşe'ye saygılar. Meşe'ye günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Bu sabah pop nostalji yapalım biraz. Hemen Muftioğlu ile başlayalım, dinleyip beni diyelim. Ve sevgili dostlarım, sabahleyin kahvaltımı Taşyurt'daysam nerede yapabilirim diyorsanız, sabahleyin eğer Taşyurt'daysanız, Taşyurt'daysanız kahvaltınızı yapacak bir mekan var. La Bottega del Caffè. La Bottega del Caffè. La Bottega del Caffè'ye de günaydınlar.

Güne taptaze, harika kahvaltılarla Türk kahvaltısıyla başlayın. Yumurtalı, simitli, miyarlı, domatesli, omletli. Harika kahvaltı tabakları da Apoteka Del Cafe'de. Skala Potamyaz'da. Taşöz'de, Gümüşeli Mehmet'in yeri sevgili dostlar. Harika kurasanlar, harika tatlılar, dondurmalar, krepler, krepalar. Dondurma çeşitleri diyoruz. Apoteka Del Cafe, Skala Potamyaz. Just one street away from the beach. Gümüşeli Mehmet'in yeri tavsiye ediyoruz. Apoteka Del Cafe diyoruz.

C-H-I-K-O. Bizimki C-I-K-O. Sen Chico, saati olan sensin. Günaydın Chico. Günaydın Chico. Hadi gel ruhuma sar beni.

Ruhlar beni. Gökhan sen çalışıyor musun bugün Martin? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah Allah Allah Allah. Peki gümrücüne değsek dondurmayı nereden yiyelim diyorsanız? Gümrücüne değseniz dondurmayı Cellato'dan yiyeceksiniz. Cellato. Cellato'dan yiyin dondurmayı. Onu da anlatacağım birazdan. Bu kartilakiler niye karışmış kalmış be? Kim karıştırdı bunları be? Allah'ım yarabbim, Allah'ım yarabbim. Piazza Cellato. Dondurma salonu. Katalon'la aynı yerde. Harika dondurmalar. Çikolatalı, antep fıstıklı, çilekli. Harika dondurmalar. Piazza Cellato da sizi bekliyor. Gidin oradan dondurma yiyin. Bra bunlar ne güzel dondurmaymış diyeceksiniz. Platya Irinis'te 8 numarada. Gümüşhane'nin merkezinde. Piazza Cellato. Katalon'la aynı yerde.

0: Καλημέρα, Χάσαν. Τζεβελικίδης, καλημέρα. Τζεβελικίδης. Biliyorsunuz elektrik eşyalarda satıyordu. Koçovaz'da kiraladı orasını. Üst katında mobilyalar duruyor aynı. Aynı yerde harika mobilyalar. Oturma grupları, mutfak dolapları. Gidin gezin görün. Lineastrom yataklarda %40'a varan indirim. Cevvelikidis.com'da. Kalimera Cevvelikidis.com. Bastın faka bastın sen. Çalışıyorum senin gibi demiş Gökhan Kanali. Ya arkadaşım hiç sorma. Hiç sorma. Sen ne sor? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Günaydın Gürkan, kolay gelsin. Trafik olsun demiş Turan abi. Turan abi günaydın.
1: Say yaşlara, yaşanan telaşlara. Yaz hiçe saydığın hatırımın hesabına.
0: Feridun. Feridun günaydın.

Çantada keklik sanmayın kimseyi. Bir bakarsanız o keklik kartı almış meğerse, burnunuzu kapar gider. Kapar gidiniz gider burnunuzu, burnunsuz kalırsınız ona göre. Toyota. Kalite. Toyota. Ödül almış. Yunanistan'da en iyi bayi seçilmiş. Ioannidis Bros'un Toyota bayi. Gümüşhane'de harika bir bayi. Bütün araba ajanteleri kapanırken Toyota büyümeye, gelişmeye devam ediyor sevgili dostlarım. Çünkü Ioannidis Bros bünyesinde faaliyet gösteriyor. Toyota, Toyota marka, Toyota kalite, Toyota Ioannidis Gümüşhane'de. Yeni RAV4'ü gidin yakından görün. Yeni geldi 2026 model. Ödeme kolaylıklarıyla size sunuluyor. Birçok yeni model arabayı aradığınız her türlü Toyota'yı ve ikinci el araba bölümünde de aradığınız her türlü arabayı her durumda bakımlı güzel arabaları bulabiliyorsunuz. Toyota Ioannidis. Eğer ikinci el arabada istiyorsanız seçiminiz yine Ioannidis Bros'tan yana olsun sevgili dostlarım. The largest automall in Greece. Toyota Ioannidis. Ioannidis. Mesela Volvo XC40 MR gösterse ki Engis 52 Andipros yapıyor. 35.500 kilometrede 2023 model. Benim Volvo'mdan ama plug-in hibrit olanı değil. Kaç para biliyor musunuz? 29.900 euro. E52 Engis'i. Evet. 129 beygir benzinli. 8-2023 tarihinde ilk adyasını almış. Daha yeni araba sadece 35.500 kilometrede siyah Volvo sadece 29.900 euro. 30.000 değil. 29.900. Vay vay vay vay, bakıyorum bak çantana mantana bak. Tertemiz tertemiz Volvo. Tertemiz. Ora fille mu tiyoru amaksin afto. Tiyoru Volvo'dakin aftore. Toyota Ioannidis de. Gidin yakından görün. XC40. Benim arabamın siyahı. Evet tabii ki benzinli olanı.

Bizi öptüler. Seni öptüler. Bizi de öpsün bol bol. Ne maymunsun sen demiş Gökhan. Niye maymun olayım ben? Toyota Yuhannis güvencesine veriliyor. Servisleri, bakımı, her şeyi onları yapıyorlar. Manyak. E manyak. Ey manyak. Allah'ım yarabbim sen ya. Ama oradan ikinci araba aldığında servislerini onlara yaptırırsan servislerim çok uygun fiyata geliyor. Hatta iki sene falan galiba bedava servis garantisi veriyor. Tamam emin değilim ama yani çok hakikaten öyle. Gidin konuşun, görüşün onlarla. Faka basmayın, az önceki şarkıda gibi bastım baka bastım faka bastım faka. Aldan önce aldandım demeyin. Yuhannis Bros güvence demek. Faka basmak, faka bastırmak yok. O yüzden gelişmeye, büyümeye devam ediyorlar. Gürkan Nesnoğlu'nun programı gibi. Gürkan Nesnoğlu'nun programında da öyle. Radyo sizde de öyle. Faka basmıyorsunuz. Ya? Ve ne zaman sizi faka bastırdım? Allah'ım gene kızdırıyorlar beni sabah sabah be. Zaten hiç istemem program yapayım. İsterim yatayım. Aa sen ya. Sabah sabah.

Bir Kozma. Fener'de. Fener'de sevgili dostlarım, Stu Kozma. Bu güzeller güzeli. Niye çıkmıyor? Niye kolimaymış bu? Allah'ım ya Rabbim, bu güzel bu. Bu niye kolimaymış? Efendim Fener'de Stu Kozma. Latiye elinizde, Gümüşhane merkezinde Stu Kozma. Balık. Balık sevmeyene et de var. Et sevmeyen gitsin orada. Bir şey yemesin, ekmek yesin. Domates salata yesin. Koriyantik yesin. Stu Kozma'da harika balık çeşitleri var. Hele hele Fener'de şimdi yazın. Gidin Stu Kozma'ya serilin. Yatın. Ama yatın diyorum, oturun, yine yatacaksınız. Stu Kozma. Fener'in ve Gümüşhane'nin gururu sevgili dostlarım. Gümüşhane'de Platiye Rejiste. Şadırvan'ın tam karşısında. Sen antiprosopyaları karıştırıyorsun. Aydayan, ya ne dizildi bana Aydayan Gökhan. Lenleri Gökhan. Antiprosopyaları bir araları karıştırma Gökhan.

Bin bir çeşit, tek adres, slogan, hangi marketten bahsediyoruz? Bin bir çeşit tek adres. Hey, hey güzeller güzeli. Hey, shake your body. Shake your body please. Rıfat Market. Bin bir çeşit tek adres Rıfat Market sevgili dostlarım. Rıfat Marketler. Tozlu Kepe'den sonra Kurcalı Şubesi'de başarıdan başarıya koşuyor. Müşterisine saygı gösteren, çalışanına saygı gösteren, her şeyin hepsinin elimizde kendine saygı gösteren, hijyenine önem veren, geniş reyonlarıyla, tertemiz reyonlarıyla size hizmet veren marketler, Rıfat Marketleri. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Canım şöyle güzel balık yemek istiyor. Gürkan Neslo'nun şiddetle tavsiye ettiği balık tavernası var mı diyecekseniz, evet, tadına doyamayacaksınız. Kalamar sevenler, özellikle karides sevenler, tadına doyamayacağınız, tadına doyamayacağınız efsane lezzetleri sadece balık var, et yok yalnız. Gökmen'de buluyorsunuz. Gidin oraya, balık sevmeyenler dışarıdan et de söyleyebilirsiniz. Mesela şeyden, Le Caps Cafe'den söyleyebilirsiniz. Gökmen, Yassıköy'de, İstiyopolio, Psitopolio, Vistoni'de, İmamoğlu elektriğin bitişinde. Ve yahu işte biz gittik 5 kişi ama bir kişi balık yemiyor derseniz, arayın Le Caps Cafe, size pirzola getirsinler, biftek getirsinler, köfte getirsinler, ne isterseniz getirsinler. Le Caps Cafe'de Yassıköy'de, Le Caps Cafe'de iç mekanı yenilendi. Cumartesi akşamları, cumartesi akşamlarına özel kuzu eti var fırında. Pop pop pop pop pop pop, akşam Le Caps Cafe'ye gidilir sevgili dostlar. Le Caps Cafe'de oturulur. Bazen canlı müzik de yapıyorlar. Le Caps Cafe, Yassıköy'ün gururu ve ili kahve çeşitlerini her gün gururla size sunuyor. İli kahve çeşitleri köyün dışına da deliver olarak servis ediliyor. Köy dışına da servis. Le Caps Cafe. Le Caps Cafe. Le Caps Cafe. Le Caps Cafe.

Bulgaristan. Yılmaz abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İlyas Meryem. Günaydın Matevekel. Nasılsın be? Ha?

0: İyiyim, sen nasılsın demiş İlyas. Günaydın. Arkadaşım, benden bir selam diyebilir misin Susurköy halkına demiş Erdal Bayram. Erdal Bayram'dan bir selam Susurköy halkına. Susurköy halkına selam. Sen Susurköy'ün neresindensin? İçinden misin? Dışından mısın?
1: Büyük aşk, aşka büyük.
0: Atalarımız ne demiş? Derdini söylemeyen derman bulamaz demişler. Bana söyleyebilirsiniz dertlerinizi, bana anlatabilirsiniz. Ben Gürkanül Emin, güvenilir Gürkan. Sırlarınız bende kalır, dışarıya çıkmaz. Benle beraber mezara gider. Pazana kadar değil, mezara kadar sırlarınız benle beraber gider. Sizin de dertlerinize çare bulabilirim. Günaydın. Olsun bra demiş Leyla Aynur. Bra günaydın. Ne oldu, gittiniz mi tatile? Nereye gideceksiniz siz, Karadeniz kıyılarına bir yere? Ben de geleyim sizle Gökmen'e. Bakarsın Ahmet Ödemir şahit olurum demiş Hasan. Sen de gel Ahmet Ödemir'se. Egnatia'nın paradromuza çekiveririz onu. Tamam mı Hasan? Egnatia'nın paradromuzu yakın orada. Çekeriz oraya yan tarafa. Gece. Emel İbrahimoğlu günaydın, İnternetler derim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın Osman'a, günaydınlar. Osman'ın 4500 kişi izlemiş Osman'ı. 4500 kişi bakmış. İstoryama Osman'a.

Hele sen bana gel, ilacını bulayım. Hellas Prokat, Prokat ev. Keşan'dan sonra şimdi Hellas Prokat Yunanistan'da. Hellas Prokat sevgili dostlarım. Prefabrik evler. Hellas Prokat'ta. Instagram'da bulun. Konuşun, görüşün onlarla. Ne kadar sağlam iskeletlerle, ne kadar güzel evler yaptıklarını video olarak, resim olarak Instagram sayfalarında Hellas Prokat olarak bulun, takip edin. Ha, inandık biz de sırları süremezmiş. Pişik demiş leblebi Hüseyin Aydan, ne pişiki. Senin ne kadar sırlarını bileyim, kime söyledim ha? Kime söyledim? Alışıksınız siz arabada oturmaya demiş Ahmet. Yazın arabanın dışına da çıkıyoruz. Yazın sıcak oluyor. Belli bir saatten sonra sivrisineklerde kaçayım. Ya ama sen bilmezsin.

Günaydın. Hayırlı hafta sonları diliyorum herkese diyor Oğuz Mehmet. Günaydın. Günaydın Oğuz'um. Bu hafta sonu planların nedir?

Oh ne güzel geliyor kahve. Nescafe Gold'u özlemişim. Nescafe Gold içiyorum. Sütten karıştırdım. Laktozsuz sütten karıştırdım. Hiç şeker koymadım. Laktozsuz süt kendinden şekerli zaten. Abicim bir Nescafe olmuş ama. Nescafe dedin de çırpmıyorum kahveyi. Hemen birkaç kahveye lok lok lok lok lok lok lok lok lok lok lok lok. Karıştırayım hızlı hızlı o kadar. O kadar. Ama ne güzel olmuş, özlemişim. Ha, aradım Hasan. Sen de sağ ol. Sen de sağ ol, hepimiz sağ olalım, iyi olalım. Sevgili dostlarım. Nasip kısmet olursa Tasos'a gitmeyi düşünüyorum demiş Oğuz Mehmet. Nasıl düşünüyorsun? Tasos'a gitmek için önceden yer ayırtmak gerekiyor. Otel ayırttın mı, yer ayırttın mı? Yoksa günübirlik mi gideceksin? Sabahleyin gidip öğleden sonra döneceksin, ne yapacaksın? Ha? Ya pes efili. Özelden yaz bunu, özelden yaz. Özelden yaz. Kimsecikler görmesin. Dibi dibi da da dibi dibi da hop diri da da diri diri da hop diri da da dibi dibi da da dibi dibi da hop diri da da diri diri da seden seden neşi perihom seden neşi perihan perihom sevgili dostlarım perihom'da çok güzel indirimler var ve başladı. Bugün günlerden cumartesi İskeç'in pazarı var. Siras 3'te pazar yerinin olduğu yerde. Mangallarda %35 indirim. Kristal ve porselenlerde %40 indirim. Diğer tüm ürünlerde %50 indirim var. Perihom'da. Koşun koşun yetişin. Koşun koşun yetişin. Yetişin Perihom'un indirimlerinden sizden de yararlanın. Seni hadi hadi şeker. Canım seni çeker. Şıkır şıkır eller. Deli etti gözler. Allısı morlusu kaça kilosu? Allısı morlusu kaça kilosu? Bir de Gürkan'ın bir şarkısı var, onu çaldım. Gürkan Barmen. Gürkan'dan Barmen'i biliyor musunuz?

0: Erdem Kamper. Ne oluyor be? Ha bakayım günaydın. Ferdun Akan'a da günaydınlar. Fison Cemal. Ayar'a da günaydınlar. Günaydınlar.
1: Gül kokan dudaklar suç bana. Her günüm her gecem zor bana.
0: Evim var hazır. Evim ben özel misafir olarak gidiyorum demiş Oğuz Mehmet. Doğrudur. Senin her adada bir tanıdığın var. Her adada. Ben şahidim. Sanki de olsa bile tanıdıkları var bunun. Vallahi billahi, yemin billahi derim. Hem de nasıl hanımefendiler, nasıl hanımefendiler? Hep bütün hanımefendiler Oğuz tanıyor. Elleri öpülesi hanımefendileri tanıyor.

Ukraynalıları, Rusyalıları, Romanyalıları, bütün hanımefendileri tanıyor. Her yerde Yunanistan, her yerde dağılmış hanımefendiler var. Vallahi billahi yemin ederim bak, yemin ediyorum bacaklarımı kaldırmadan, ayaklarımı kaldırmadan. Heh, ben de böyle olayım öyle değilse.

SKS. Efendim bana söylüyorsunuz 25 kişilik minibüs var mı, 26 kişilik minibüs var mı? Otobüs mü onlar be? He? Bu 25-26 kişilik minibüs olmaz zaten. Hey. Yazıyorsunuz lan türlü türlü. Söylemediğim şeyleri söylemiş gibi yapıyorsunuz. 9 kişilik minibüs var. 9. 9, 9, 18. Bir 9 da 3 tane minibüsü birleştirirseniz 26 eder belki. 3 minibüs demek 26 kişi. Allah'ım yarabbim be. 9 kişilik minibüs diyorum. 24 demedim, 25 demedim, 26 demedim. Otobüs demedim. Hesekars. 9 kişilik minibüsler şoförüyle beraber. İkinci el araba. Hesekars. Hüseyin Aspant ve ekibi. Yastıköy'de.

Daniel abla bu ne? Fırtına mı oldu Almanya'da, ne oldu? Vay vay vay vay vay. Güneyde fırtınalar ve kasırga dalgaları. Augsburg yakınlarında patlama.

Dün Almanya'da havayı göndermiş Aynur abla. 38 dereceden sonra acayip fırtına çıkmış. Haber alır koparıp atıyor, söküyor. Hey. Ne mevsim kaldı ne bir şey. Hey.

Bana bir bira. Hisar kuru kahve. İncecik öğütülmüş mis gibi kuru kahve sevgili Hasan Hisar. Tadına bakın, içimine bakın. Yine San Velido. San Velido yine, yani kadife gibi içimi var. Bu Hisar kuru kahvenin vallahi billahi çok güzel kahve. İkramlıklar, lokum çeşitleri işte ne bileyim ben, tayinler, mayinler ne isterseniz. Ayrıca etkinlikleriniz için çok güzel paketlerde, çok uygun fiyatlı ikramlıklar da hazırlıyorlar. Hisar kuru kahve. Efendim Sirkeli'den sonra şimdi Enis Şerif'in olduğun yerde Hisar kuru kahve. Piroz Bankası'ndan dönün, büyük park yerine doğru ilerleyin. Sağ tarafımızda Enis Şerif'le bitişik yan yana Hisar kuru kahve. İncecik taş değirmenle örtülmüş mis gibi kuru kahve. Rosalind Butik'e günaydınlar. Gamze'ye günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Rosalind. Rosalind %40'a varan indirimler. Seni çok, seni çok. Efendim, tesettür giyimde %50 indirim. Canım, kombinler, yürüdüm, günlük kıyafetler. Canım. Abi elbiseler, Rosalind'deki indirimlerden faydalanın. Çok güzel şeyler var gerçekten Gamze'de. Kız olsam Rosalind'den giyinirdim. Rosalindbutik.com'u internet adresi, aman Instagram adresi. Demokrito 1, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Espresyonistin yanında Rosalind. Rosalind. Hayatta vazgeçmem Rosalind'den. Kız olsam, kadın olsam hep Rosalind'e giderim. Adem Akraba Bey, günaydın Gürkan. Kulağın gelsin davayı napraya şahit. 4 kere sana da kulağın gelsin. Bana da kulağın gelsin, sana da kulağın gelsin. Dürt her kere. Hatta 14 kere, 24 kere. Kulağın gelsin. Allah bizi iforiye Allah'tan, iforiye Allah'tan saklasın, korusun inşallah. Kuşlar dilimde aşkın, hayatta senden vazgeçmem. Seni çok, seni çok, seni çok.

0: Günaydın Gürkan'ım, iyi yayınlar dilerim demiş. Ela kire proydere ikan. Postman ikami. Kansi merakamuz, kansi merakamuz, kansi kansi kansi merakamuz. Pop pop pop pop pop pop. Ωρε φίλε, δεν μπορούμε να μαζευτούμε. Εξαιτίας των γάμων, να πούμε. Όλο γάμος, όλο γάμος, όλο γάμος, όλο παντρεύονται. Παντρεύονται χωρίς σου, παντρεύονται χωρίς σου, χωρίς σου, χωρίς σου παντρεύονται. Παντρεύονται, παντρεύονται χωρίς σου. Όταν παντρευτείτε μη χωρίσετε. Για πάει νουλιά, για πάει. Efendim, ey Orabiç. Hafta sonu kendinize bir iyilik, bir güzellik yapın, erken kalkın. Bulgaristanlardan, Türkiye'lilerden önce gidin, yer kapın. Yer kapabilirseniz hafta sonu, kapamazsanız kalıyorsunuz. Ey Orabiç de, sabah sabah gidin havlunuzu atın, yer kapın. Ey Orabiç. Yoksa, yoksa Bulgarlardan, Türklerden, fırsat yok.
1: Vazgeçmem senden.
0: Ey Orabiç. Aman ne güzel burgerler yapıyor Eorabiç. Aman da ne güzel, ne güzel tostlar yapıyor. Ne güzel kahveler. Şaldır şuldur, şaldır şuldur. Dalgalara karışarak Eorabiç'e gidin. Eorabiç'ten vazgeçmeyin. Hayatta Eorabiç'ten yaz boyunca vazgeçmeyin. Kuru kahveci Nihat'tan da 48 yıldır vazgeçmiyorsunuz. Kuru kahveci Nihat'ta 48 yıldır hizmetinizde. Hain zalim Hakan günaydın. Şapçıda Etiki Bankası'nın bitişinde Kuru Kahveci Nihat ve ekibi. Seçkin bakkal ve market tercihinde bulabiliyorsunuz Nihat kahvesini. Nihat 10 numak yengisi. 48 yıl direkt olay. Nay nay nay nay. Nay nay nay. Günaydın erkek, nasılsın demiş erkeğim. Özcan Semerci. Günaydın. Günaydın erkeklerime günaydınlar. İki tane erkek. İkisi de birbirinden yetenekli. İki erkek kız hanım. Stone Afro. İndirimler bitti. 20 euroya değil mi? Yoksa devam mı ediyor? 20 euroya arabanızın içini ve dışını yıkıyorlar. Üstelik bulunduğunuz yerden alıp bulunduğunuz yere bırakıyorlar arabalı. Yıkatan herkes çok memnun. Bir kişi gitti, bir kişi de bana telefon açıp yazıp demedi ki ben Stone Afro'dan memnun değilim diye. Memnun olmayanlar varsa yazsın. Ha yazabilirseniz yazın. Ha yazın yazabilirseniz. Memnun değilim yazın da ben size. Bak ne yapacağım. Bak ne yapacağım ben size. Memnun değilmişler. Ben de arabamı fırsat oldukça onları yıkatıyorum. Çünkü ben oraya uzağım. Ben onlara uzağım, onlar bana uzak. Ama siz yakınsanız gümüşleri olanların arabalarını bulundukları yerden alıp 20 euroyu yıkayıp adresinize teslim ediyorlar. Harika iş çıkartıyorlar. Stone Afro olarak Instagram'da bulun, telefonları görün. Sarıca'ya giderken tren yolunu geçince Komotini diye bir tabela var. Komotini bitti diye kırmızı çizgi var üstünde ha. O tabelayı geçin. Biraz daha ileride solda mezarlık var. Geçin mezarlığı, hemen mezarlığın bitişinde. Hemen mezarlığı kibitir yağların hemen yanında. Stone Afro. Bir de asma var. Asmalarda üzüm var. Asmalarda üzüm. Yosmalarda gözüm. Asmalarda üzüm var. Bir tane ağaç var. Ağacın altı serin. Her yer sıcaktan yanarken orası püfür püfür esiyor. Püfür püfür esiyor. Gidin. İsterseniz orada oturun. Arabanızı nasıl yıkadıklarına bakın. Siz kendiniz bilirsiniz. Sizin bileceğiniz iş orası. Günaydın Gürkan abi. İyi yayınlar diliyorum diyor Hakan. Günaydın Hakan. Nasıl geçti Diyan Kopesler? Gittiniz mi Hint tavernasına? Gittiniz mi Hintiki kuzinaya? Gitmediniz mi? Baharatlı yemek sevmiyor musunuz? Ay lay lay lay lay. Lay lay lay lay. Günaydın dostum, aynı programlar derim. Bugün oğlumla birlikte çalışıyoruz demiş. Günaydın günaydın. Vay maşallah. Ne yakışıklı oğlum var. Babasına çok benziyor. Vallahi billahi kaşlar, gözler, burun. Yok senin burnun büyük sede. Sede. Burnu anasına çekmiş kız adam. Dudaklar. Senin burnun büyük seden. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin Perihom. Bütün hafta sonum yok. Bütün hafta sonum güzel geçsin. Bütün de hafta sonu çok güzel geçsin. Ben Oğuz Mehmet'e, Oğuz arkadaşıma takılıyorum. Benim sessiz bir apuk sapuk konuştum ama bakmayın ben yaşlıyım. Bende şey var. Anya var bende, anya. Ben ne dediğimi bilmiyorum. Siz benim gibi yaşlara inanmayın, bakmayın bana. Ben ne konuştuğumu bilmiyorum. Senen az önce perihom dedin. Beni süremediler demeyesin, az önce dedim. Sen radyonu açtın, ben demiştim. İstersen programı tekrar dinle. Güzel geçti Gürkan abi, bayağı bir yorucuydu. Gittik farklı yemekler denemek güzel oluyor demiş. Bana niye fotoğraf yollamadınız? Beğendiniz mi? Ne yediniz? Çıkın tika yediniz mi? Yemezseniz çıkın tika olmaz. Çıkın tika. Sakın Hint restoranına gidip de inek eti, dana eti istemeyesiniz. Sakın. Çana masala, tikka masala, dai makani, tai, utapam, samosa, çana masala, Hint, bir sarımsaklı ekmek yapıyorlar. Po, bastırıyorlar sarımsak, bastırıyorlar pidenin ortasına. Amma nasıl bir şey oluyor. Amma nasıl güzel oluyor. Canım istedi sabah sabah. Of. Tikka masala, Thai makani, chana masala, chicken tandoori, palak paneer.
1: Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler, ben çıkın ben yine gözlerim.
0: Melek vatansever, günaydın.
1: Hasretinle alevlenirken düşün yine gözlerim.
0: Melek vatansever, günaydın.

Ganimiş de komedyen biliyorsunuz. Değil mi? Ganimiş de'yi bilmeyen var mı? Çok güzel dizileri vardı. Çok güzel güldürüyordu bizi. Gani Müjde halen güldürüyor. Ve Gani Müjde yine bizi güldürürken düşündürdü. Gani Müjde demiş ki hala tutuklanmamış muhalif belediye başkanı kaldıysa uğraştırmasın beyleri. Kendi kesin teslim olsun. Hatta gizli tanığını yanında götürürse daha iyi olur demiş. Uğraştırmayın beyleri. Muhalif belediye başkanı varsa gitsin kendisi teslim olsun. Gizli tanığı da yanında götürsün, uğraştırmayın adamları. Heh.

Özkon Mehmet Özcan, gidin Oğuz'la konuşun. Özkon Mehmet Özcan da Oğuz sizi bekliyor. Yunanistan çapında en uygun fiyatlı İnşaat panelleri bizde diyor Oğuz. Bu panellerle yapmış olduğumuz konteyner evleri gelin yakından görün diyor Oğuz. Nay nay nay nay nay. Ay nay nay nay. Ay nay nay nay. Yasıköy Yalancıoğlu 1. kilometrede Özkon Mehmet Özcan, yılların eskitemediği inşaat malzemecisi Özkon Mehmet Özcan. Özkon Mehmet Özcan. Melek vatansever, Bursa'ya günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hasan Üstü, günaydın. Günaydın Gürkan abi. Bize hangi günler söylüyorsun, dinliyoruz, duyamıyoruz demiş ki Hisar Kuruk abi. Gürkan, Alantepe ayırı kaçında bilgin var mı demiş Feridun. Yoktur, yoktur. Dur şimdi havlayayım, dur Hisar'ı havlayayım şimdi. Aa. Az önce söyledim, duymadınız mı? Hakikaten ama çok ciddi söylüyorum. Az önce söyledim, duymadınız mı Hisar? Yani bir 10 dakika önce falan söyledim. Hav! Hav! Hav! Hangi günler söylermişim? Dur bakayım. Cumartesi süreyim. Fikret abi söylemedim hangi günler söylediğimi. Ay nasıl kızıyım böyle, nasıl kızıyım? Harr! Harr! Hep şikayet ediyorsunuz, hep şikayet. Hisar cumartesi. Logika perşembe de olması lazım, bakıyorum. Logika. Özel bir gün istemediyseniz eğer,

Pazartesi, çarşamba, cumartesi. Pazartesi, çarşamba, cumartesi. Pazartesi, çarşamba, cumartesi dinliyorsunuz, duyamıyor musunuz? Şimdi bugün de duymadın mı?

Duyamadık, unutmayasın demiş. Bak şimdi saat 9'u 4 geçeye geçiyor. Saat 8'i çeyrek geçe programa başlıyorum. 8'i 7 geçe. Duyamadıysan yapacak bir şeyim yok. Programı tekrarını dediğinde duyacaksın. Ne de güzel tanıdım seni. İncecik dedim, taş dirmende dedim, ütüyeler dedim. İkramlıkları dedim, özel poşetlerde yapıyorlar dedim. Olmaz, 21 Ağustos'ta başlıyor. 23 Ağustos son gün Alantepe demiş İlyas. Duydunuz mu? Bakırık bırakma lakyaları, 4 dakika geçti demiş Yufkacı demiş Gökhan. 4 dakika geçirdim bak hisardan ötürü.

Yufka deyince yufkacı deyince Trakya yufkada divan feyiz. Şeker gibi yufka. Harika yufka. Trakya yufka. Trakya'daki değil. Gümüşhane'deki bakkal ve marketlerde yufka. Büreklik büreklik yufka. Dört kat yufka. Çok güzel yufka. Trakya.

Ayşe Mert oğlu ablama günaydınlar. Dükkan köşe esnafının da Ayşe. Çok işleri var bugünlerde. O yüzden radyoyu da dinleyemiyor herhalde. Çok işleri var bugünlerde. O yüzden radyoyu da dinleyemiyor herhalde. Hiç Ayşe abla şikayet ediyor mu? Etmiyor. Çünkü önemli olan sizin duymanızdır. Önemli olan insanların duymazsa siz 8'de başlayan programı 10'da açarsanız nasıl duyacağınız? Ondan sonra bir saat uyumuşlar falan geldi radyonun sesini kapatırsanız 5 saat yayındayım nasıl duyacağınız? Ay sen. Ayşe Mertoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Programa yaptık katkılardan dolayı. Ayşe Mertoğlu ablama günaydınlar. Silogi mağazası süsleme alanında uzman. Saat 9.06 geçti. Bir kere drop demedim. Drop'tan bir şikayet geldi mi? Geldi mi drop'tan şikayet? Furkanis yazdı mı Furkanis? Bize söylemedin. Süremedin duyamıyoruz diye. Gelmedi. Hep dostlara falan gösteriyorum. Furkanis'in sayfasını Instagram'da. Dün Nursel'e de onu gösterdim. Bak dedim. Furkanis dedim. Kim bu Furkanis be kardeşim dedi. Bu Furkanis dedim. İtalya dedim. Bu işi öğrenmiş dedim. Bak dedim Furkan İsmail dedim. Neler yapmış dedim. Girin Furkanis. Furkan İsmail'in profiline girin. Kızan neler öğrenmiş. Profilde neler var. Mesela bir armut yapmış. Armudun çürüğünü bile yapmış. Armut azıcık böyle iç. Benim gibi yaşlıca armut. Armut benim gibi yaşlıca. Azıcık böyle olgunlaşmış. Olgun armut. Onun olgun yerini bile yapmış. Vallahi billahi yemin ederim size. Yani onun yapmam armut olduğunu ayıya göstersen anlamaz. Ayı normal gerçek armut zanneder. Armuttan elmalar, armuttan çilekler, efendim mandarinler, neler. Meyvelerin aynısının tıpkısını yapıyor. Bir turtalar yapıyor. Turtalar kendinden konuşuyor. Gel beni diye. Ya. Şimdi havalar sıcak ya. Bir dondurmalar var. Böyle nasıl anlasam? Cellato bunlar. Cellato. Bunlar böyle kıvamlı dondurmalar. Ünlü şeflerden öğrendi bu işi. Ünlü şeflerden ders aldı. Furkanis Drop Pastanesi'ni bir yukarı seviyeye taşıdı. Drop Pastanesi. Furkanis imzalı ürünler. Glikoz kullanmıyorlar hiçbir ürünlerinde. Bu önemli. Bazen bir şey alıyorsunuz. Full glikoz. Bu önemli. Drop Pastanesi. Şapçı'da. Sevgili dostlarım drop. Damla demek. Damla drop. Kütelin hemen yanında. Denemeyen pişman olur. Efendim tulum balı. Şeyli. Onun adını unuttum. Şehriye diyeceğim geliyor. Kadayıflı. Kızartılmış tereyağı da kızartılmış kadayıflı dondurmaları bile var. Acayip bir şey. Acayip bir şey. Nazlanma. Amca ben duydum bugün tam 4 kere söyledin. Demiş Gökhan Karali. Beni niye söylemiyorsun Kale demiş Hasan. Sen bugün sponsor musun? Sana da sıra gelecek. Susma. Sustukça sıra sana gelecek. Susma hijyen servis. Susma konuş. Susma sustukça sıra sana gelecek. Efendim hijyen servis. Katara menes kaçari des katara mena filya katara mena pondikya. Burgucu sıçanlarını ya. Ana kuşun üstüne açmayı unuttum. Burgucu sıçanı dedim de aklıma geldi. Kuşun üstüne açayım. Burgucu sıçanı gibi çünkü benim kuş. Nereye gireceğini, nereye dalacağını bilmiyorsam. Oradan giriyor, oraya dalıyor. Oradan çıkıyor, oraya giriyor. Oradan giriyor, oraya çıkıyor. Benim Osman ve Hasan hijyen servis. Batarken hijyeni, tavernanın hijyeni, iş yerleriniz hijyeni için. Hijyen servis, ilaçlama hizmetleri için. Hijyen servis, sineksiz, böceksiz, haşeretsiz hayat için. Hijyen servis. Hemen karşısında Fatih var. Fatih yaşa. Fatih ne yapıyor? O da koltuk üretiyor. Koltuk tavan kaplamaları, araba tavan kaplamaları, kumaş döşemeleri. Fatih sevgili dostlarım. Ve hemen orada McCatering var. Sabah çarşılarında, saatlerinde harika çorbalar McCatering'de. Muhteşem fiyatlar McCatering'de. Bin menü ve üzerinde menü yaptırdığınızda düğünleriniz, etkinlikleriniz için McCatering özel fiyatlar uyguluyor sevgili dostlarım. McCatering. Sezer Akos Armonista, Selam Gürkan abi nasılsın iyi yayınlar diyorum. Kucak dolusu selamlar gönderiyorum demiş. Yasu Sezer, Kalimera Sezer, günaydın Sezer.

San Siro'ya günaydınlar. San Siro'ya günaydınlar. Rodopis markasının tüm ürünleri, yeni ürünleri 5 litrelik, litrelik ambalajlarda, kolonyalar, süslemeciler için özel. Rodopis. Nikah, düğün, doğum günleri gibi hediyeliklerde kullanabilirsiniz. Rodopis marka gül suyu. Tatlıcılar kullanabilir. Evinizde kullanabilirsiniz. Tatlarınızı lezzetlendirebilirsiniz. Gül aromalı yapabilirsiniz. Yenilebilir, içilebilir gül suyu. Rodopis. San Siro'nun bir markası. San Siro'ya özel. Rodopis seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro satış noktalarında.

Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Hop oradayım. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Yatacağız, kalkacağız. Hop oradayım. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Hop oradayım. Ambrosia Trans. Ambrosia Trans. Sonlanmak Fikret abinin eşyalarını taşıyorlar. Geldiler mi bilmiyorum, dinliyorlar mı beni bilmiyorum. Ambrosia Trans'a günaydınlar. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesinden, herhangi bir Avrupa ülkesinden istediğiniz yere, Yunanistan'a istediğiniz eşyaları taşısınlar, ev taşısınlar, koltuk kanepe taşısınlar, araba taşısınlar, ne isterseniz. Kocaman gulema gulema tırları var. Gulema gulema kocaman kocaman. Dört tane araba sığıyor, dört tane araba sığabiliyor. Sonlur'a çok teşekkür ederim. Sonlur ve ekibi, sevgili dostlar. Sonlur'u bilmeyen yok. Gümüncü'ne de Sonlur'u herkes bilir. Sonlur mimar mühendis. Sonlur çok güzel bir daireler satıyor. İdari İlkokulu yanı mahkeme binasının yanında 6 katlı binada satılık 1 artı 1 daireler. 2 artı 1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1 artı 1 daireler. Ofisler, dükkanlar 2 artı 1 daireler. Satılık projelerinde lüks ve kalite ön plana çıkıyor. İlgilenenler varsa Sonlur'la konuşsunlar. Sonlur'la görüşsünler. Ödeme kolaylıklarıyla daire sahibi olun. Ahmet kardeş günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Oğlum aynı annesi dostum. Yakışıklığını benden aldı erkekim demiş. Senden. Yakışıklığı senden. Kaç yaşında oğlan senden?

περιχωρούν τις κέτσιτε θυρασούστε. Η έκπληξη που περιμένατε είναι εδώ. İndirimler başladı. Mangallarda %35. Kristal ve porselenlerde %40. Diğer tüm ürünlerde %50 indirim. Perihom'da, Siras 3'te, pazar yerinin olduğu yerde Eskeçi'de bugün günlerden cumartesi, pazara gidenler Perihom'a da uğrasınlar. Perihom'a da uğrasınlar.

19-20 yaşlarında. Bizim Arda ile yaşıttır diyecektim. Bizim Arda da 2006 doğumlu galiba. Evet. Arda 20 yaşından mı? Ne çabuk geçiyor zaman. 19-20 yaşlarında işte Arda da. ...2007 doğumlu mu?

İki dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri sevgili dostlarım. Gümüşhane'de eski Esat Orhan'ın olduğu yerde tam köşede. Çukur Kahve'nin karşısında hizmetinizde dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Korifi, dün akşam yine hınca hınçtı. Her akşam dolu, full dolu. Bahçesi mükemmel, bahçeye çok güzel bakım yapıyorlar. Çok güzel bakılmış, çok güzel çiçekler var. İçiyle dışı ayrı güzel. Efendim kışın ayrı, yazın ayrı güzel. Yazın daha da güzel. Ama lezzet hep aynı. Köfteler muhteşem. Ciğer sarma derseniz öyle. Güveç derseniz öyle. Çevirmeler nefis. Korifi 25 yılın tecrübesiyle bu işin tam tepesinde, korifisinde yer alıyor. Nerede? Kiraz Festivali'nin olduğu yerde. Bulatköy'de korifi sevgili dostlarım. Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız. Hop oradayım. Hop oradayım Agora Plus'lara. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Agora Plus. Yarın son gün. Ondan sonra 2007'li dostum diyor. Arda'dan bir yaş küçük. Güzel güzel yollar olsun gençlerin inşallah. Gençlerimiz bizim her şeyimiz, çok önemli. Hay hay, ne diyoruz? Agora Plus'ta Yarımçay'ın karşısında Metohi sirke bir litresi 95 lira. Sirke için iyidir. Kızdıysanız sirke için. Çift krem kate temizleyici 500 ml 1,5 euro. Farmer uzun ömürlü süt bir litresi 99 lira. Yetişkin bezi Stroma Diabers 4.70. Stroma Pet hasta altı bezi 60 x 90 cm 15 tanesi 2.70. Agora Plus'ta. Agora Plus'larda.

0: hop oradayım. Democuk, uyandın mı be? Oh gene, oh gene. Kalktın mı? Timurcuk, sen kaçlısın be? Küçük Timur.
1: Başladım ha adetinden, aşk bu güçlü, her bir şeyden susma.
0: Selam Gürkan Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Kozlukepe Belediyesi muhtarların... Ne? Girmiyorum efendim, okumuyorum da mesajları. Ha şöyle okuyabilirim, kim olduğunuzu yazarsanız Instagram ya da Facebook'tan belki okurum. Ama bana aprosopu olarak mesaj attığında, mesaj gönderdiğinizde kim olduğunuzu, hangi niyetle yazdığınızı bilemediğim için ve o konuları hiç bilmediğim, hiç girmediğim için, ilgi alanımı ulaştırmadığı için siyaset, bana böyle tuzaklar kurmaya kalkmayın. Gidin onları. Efendim siyaset programları yapan radyocular, programcılar var. O programa yazın, onlarla tartışın, konuşun. Mesela gidin çarşamba günleri Halit abiye anlatın bir derdiniz varsa. Tamam mı? Ama mesaj hattından değil. Kim olduğunuzu yazarak, erkekçe. Erkekçe, kendinizi gizleyerek değil. ...2000 düz hesap demiş. Ama sen koca kartla mı olmuşsun ha? Ben gene sana değil mi uyucuk diyeyim. Ama sen kaşar olmuşsun ha? Anacığım 26 yaşında. Ama...

0: Devam. Şampçınım. Vatandaşa hizmet için var.
1: Yatacağız kalkacağız.
0: Yatacağız kalkacağız. Yatacağız kalkacağız. Yatacağız kalkacağız. Hop oradayım. Gene delirme. Gene kaçırmaya başladım. Haplarımı almadın mı? Almadın mı haplarımı ben? Ben hatırlamıyorum da.
1: Ya.
0: Doktor bana unutkanlık için B12 yazdı. Ama B12 alıp almadım mı hatırlamıyorum. Problem orada. Malık ve sigorta bürosu. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları. Araç açma kapama işlemleri. Özel elektrik anlaşmaları. Hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kiyar gibi devlet destekli yardımlara başvurular. Araç devir işlemleri. Papadima 37 Espesyonis'in yanında. Merve ve Ezgi kardeşler, biz vatandaşın derdine derman olmak için varız. Gürkan abi diyorlar. Yine Şapçı'da kalalım. Yine Şapçı'ya gidelim. Pembe diyelim. Pembe süslemeci. Pembe düşler süslemeci. Süsleme deyince aklınıza gelen ve gelmeyen her şey. Gidin, gezin, görün. Harika fiyatlara enfes süslemeler. Ayşe Pembe düşler. Düğün, nişan, kıran, evlilik, bebek, hediyelik. Barinaki 4'te Şapçı'da, ana yolda Baraka'nın tam karşısında. Sizin hizmetinizde sevgili dostlar. Ve traktör deyince traktörcü deyince Mesut. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında. İkinci el, birinci el traktörler. Solis ve Köti marka traktörlerin batıdan kebbayı. Ödeme kolaylıklarıyla sizlere sunuluyor. Ayrıca traktörlerinize kabinler satılıyor. Her traktöre uygun. Her türlü tarım aletinin, bekleri, sulama beklerinin, tarım aletlerinde bakım ve servisini yapıyor. Günaydın diyelim dinliyorsa. Boya deyince, boyacı deyince aklınıza gelsin. Ne diyoruz? Boya deyince, boyacı deyince DJ Stelios, DJ Gürkan, Eray Harbaz ve ekibine kolay gelsin. Eray Harbaz, çizgileri dümdüz çekiyi, damla boya damlattırmayın yere. Eray Harbaz, Yalnız'da ama istediğiniz her yerde bir telefon kadar uzağınızda Eray Harbaz ve ekibine günaydın. Günaydın efendim, iyi hafta sonları, iyi yayınlar dilerim demiş Latif. Latif Faik Aganas'tan çok çok bağırdı değil mi? O fotoğrafı niye çektin de niye Gürkan'a seni hırpaladı değil mi? O Faik, o hınzırın Faik'i. Ama sen kendine baksana, küflü kaşar demiş Timur. Ego ime. Küflü kaşarın bir adı var, küflü peynirim. Fransız peynirim ego. Beni tadan bir kere tattı mı bir daha bırakamıyor. Tadıma doyum olmuyor benim. Ya neydi onun adı, o Fransız peynirinin adı? Bak dilimin ucunda.

0: Roquefort gurme peynir. Herkes yemez. Herkes tadına bakamaz. Pahalı peynir Roquefort. Ya? Müsterosu Leo. Ve efendim Trakya Mobilya. Trakya Mobilya. Sen işteye günaydın. Dosse. Efendim Mehmet'e günaydın, tüm ekibe günaydın, ana binaya günaydınlar. Mobilya deyince akla gelen şey, prefabrik ev deyince akla gelen şey, trokovinalar, efendim konteynerler, Trakya Mobilya'da. Trakya Mobilya'nın teşhir yerindeki mobilyalara %30, %40'a varan indirimler var. Ana binayı biliyorsunuz, Şapçı çıkında, çıkışında Batı Trakya'nın en büyük, Bekirköy'den sonra solda en büyük mobilyacısı. Ve İkinci şubesi Gümüşlü'de Marinak 8'de konsolosun arka sokağında sevgili dostlarım. Adnan Alaca günaydın, iyi programlar derim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, hoş geldiniz, hoş geldiniz. İyi hafta sonları derim demiş benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun Elif Kara Osman. Günaydın Maki, kolay gelsin demiş Kenan, nasılsın dostum? Günaydın Elif Kara Osman, benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Marinak işte, ne Marinak işte be? Alkokondili işte, eski mahkeme dimirasının arkasında. 4 yıl okumuş, 2 yılda uzmanlığını okumuş, uzmanlık yapmış. Bu konuda beslenme alanında uzman isim. Efendim herhangi bir sorunu olanlar, tansiyonu olanlar, şekeri olanlar, özel beslenmesi gerekenler, glütensiz beslenmesi gerekenler, kilo vermek isteyenler, kilo almak isteyenler, ayrıca kas yapmak isteyen gençler, kızanlar, özel sporcu beslenmesi, sporcular özel bol proteinli, az karbonhidratlı beslenme. Elif biliyor işte bunların hepsinin ne gerektiğini, size analizleri yapacak. Kuşum hoş geldin. Ve Elif Kara Osman sizlere anlatacak. Uç kuşum uç. Uç az çık antrenman yap. Az çık uç uç uç uç uç. Uç az çık kanatların genç yapsın. Kanatların az çık açsın be. Nereye kaçtın? Mustafa Rusulle Elif Kara Osman ve Serdar ve ekibi. Döşeme alanında uzman. Kumaş döşeme. Koltuk üretimi. Pergola üretimi. Onun dışında jel kaplamalar Serdar ve ekibinde. Tenteler Serdar ve ekibinde. Gümüşlü Kozmiyolu 1. kilometrede sevgili dostlarım. Motoclass, klas işler Motoclass'ta. Klas fiyatlar Motoclass'ta. Motoclass, Motoclass. Kozlukepe'de Şapçı'ya giderken sağda sevgili dostlarım. Motoclass. Ayrıca Steel Bay Motoclass sevgili dostlarım. Steel Bay Motoclass. Kalimera Motoclass. Ya ağzına bilmem ne yaptı değil mi Ali Latif? Biliyorum, tahmin ediyorum. Ne hınzır o, ne hınzır o. Ne hınzır karaman o. Kilo almak isteyen bir ay peşime takılsın, 5 kilo garanti alır demiş Önder. Niye? Niye bak, Kanaçanlarlı Önder. Önder Hüseyin Önder. Sen ne yiyesin, ne içiyesin? Seni arpalan buğdayla mı besleyeler? Ne için, ne içiyorsun sen? Kamçıla beni, kaşı beni. Bayrak karşı yatır beni Timur. Günaydın, günaydın. Kalomina demiş Meriç'te. Ha? Kalomina ne yapımı? Kalo Avgus'a ne yapımı? Kardere'den günaydın demiş Ahmet Simen. Kardere'ye günaydınlar, günaydınlar. Pamme. Elleri pamere. Pamere filike filezmu. Ve ne diyelim, Mücevherat Kuyumculuk Edirne'nin merkezinde sizin hizmetinizde Mücevherat Kuyumculuk, mücevherle ilgilen şey, altınlar, kolyeler, küpeler, yan tarafında sina pırlanta açtılar. Onunla yetinmediler, şimdi yan taraf, onun da yan tarafına döviz bürosu açtılar. Bunlar bütün bu Saraçlar Caddesi'ni satın alacak galiba. Bana böyle sponsor lazım. Fas fakir sponsor lazım değil bana fas fakir. Ben 3 kere mi söyledim, 5 kere mi söyledim, 3 kere söyledim mi, söylemedim mi? Ham! Aykut sordun bana beni, söyledin mi söylemedin mi? Hayır. Trak bastır ya parayı. Bu kadar. Ya. İyiyim dostum, sen nasılsın demiş Kenan. Bomba gibiyim dostum. Kalo minare file kalimera demiş İrfan. Kalimera re. Neler öğrendim neler. Senin hakkında neler. Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Hiç okullara girme. Öndere şaba demiş Kenan. Öndere şaba. Öndere şaba. Önder hep bizim yemekleri de yerdi diyor Timur. Sen ondan böyle hışır kaldın arkadaşım. Ha? Sen Önder'le çok paraya yaptın galiba. Oh kıyamam, oh kıyamam. Oh Önder, bütün bunun yemeklerini de yemiş. Ondan öyle kuru kaşar gibi kalmış o.
1: Gustav.
0: Allah bile kurumuş kalmış.

0: Günaydın çikolatalar adam.
1: Küçük işlerle büyük şeyler başarmaya çalışan hayalperest.
0: Çikolatalara da günaydın. Çiko'ya da günaydın. Her ne pahamı? Önüm kahvaltı deyince La Bottega del Caffè. Taş özde. Gümüşeli Mehmet'in yeri Palme Scala Potamias, just one street away from the beach. Do you know? Just one street away from the beach. Anlamayanlar gitsinler, yapay zekaya sorsunlar. Gümüşeli Mehmet'in yeri Scala Potamias'da. Haftanın her günü taptaze malzemeler, muhteşem kahvaltı menüleri, krepler, kuasanlar, bugaçalar, dondurma çeşitleri. Harika fiyatlarla hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. La Bottega del Caffè. Bilmeyiz ki ne demek? Temekini sorsana demiş İlyas. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın sevgili Temekelciğim. Günaydınlar.
2: Günaydın. Oh, bu ne enerji.
0: Çok fazla
2: hazırım.
0: Enerji.
2: Hazırım, neye dalıyoruz?
0: Fışkırıya, fışkırıya.
2: Fazla değil, tam... Ha. Tam sabah ayarında. Söyle, ne konuşuyoruz?
0: Ne konuşuyoruz? Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Sen onu Türkçe'ye tercüme edeceksin İngilizce'den. Yapabilir misin?
2: Yapabilirim, dinliyorum.
0: Just one street away from the beach.
2: Plaja sadece bir sokak uzakta.
0: Aynen öyle. Yaşa dostum benim. Tevekkelim benim.
2: Eyvallah. Hazır ve nazırım.
0: Hazır ve nazırsın her zaman. O zaman yine canlı yayındayız. Yine Radyo City'deyiz. Yine enerjimiz yüksek. Yine enerjimiz bol. Düşmanlar, kıskananlar çatlasın mı?
2: Çatlasın.
0: Çatlasın bre. Çatlasın bre. Hadi bakalım Takeşi Besli'ye bir anons geçelim. Diyelim ki sırada çok güzel, enerjisi bol, muhteşem bir şarkı var diyelim. Sen ayarla kendine göre bunu. Sen uyarla kendine göre. Haydi bakalım tevekkül.
2: Sırada enerjisi tavan, temposu mis bir şarkı var. Radyonun sesini aç, ritmi hisset, dans moduna gir. Hazırsan başlıyoruz.
0: Haydi bakalım başlıyoruz. Başlıyoruz. Haydi bakalım. Sallama.

beni. Ama yine de seviyorum Hınzır'ı demiş Latif. Sen de bırak. Sevecek insan mı bulamadım? Yaz Aracık'ta bana ne öğrendin? Hadi bu konuya eğilelim demiş İrfan. İnan senin için iyi olmaz. Halkidiki'den günaydınlar demiş Periköse. Seni gidi fındık kıran. Yanında değil de çıkaran. Seni gidi ya. Halkidiki'ye günaydınlar. Perihan. Oo, tatil yerine vardınız mı, beğendiniz mi? Halkidiki'nin trafiğini nasıl buldun? Ha? Ama galiba siz dışındasınız Halkidiki'nin. Gördüğüm kadarıyla. Timur sadece sucuk yemeyi seviye demiş Önder. Ondan kilo almaya demiş. Bir kilo bile almaya number one demiş. Bir bilsem kilo almadan number

0: Çek bizi kameracı, çek bizi. Güzel, beğendim. Dur bakalım, bir gün plajlarına gideceğiz demiş Peri. Halkidiki'nin hangi ayağındasınız? Neredesiniz konum olarak? Peri. Ustam Bayram Ali Ağa'ya kolay gelsin. Loçku demiş Timur. Ha? Loçku.
1: Dedikodumuzu yaptılar. Yüzümüze gülerek baktılar. Paraları havaya saçarken.
0: Aziz Trakya. Sensin Gürkan abisi demiş.

Özür dilerim Gürkan Bey, sosyal medyam yok benim, affedin bilemedim demiş. Nasıl yok sizin sosyal medyanız canım? Niye, siz kaç yaşındasınız da sosyal medyanız yok? Bizim gibisini, çek bizi kamer, çek bizi... Benim anam bile 70 yaşında sosyal medya.

Değil mi kuşum? Yap bakımını sen gene. Yap, yap. Yap, sıç omuzuma, sıç. Sıç. Emre. Emre kaç yakalı? Vuracağım seni Emre, vuracağım seni. 4 kere yarı vuracağım seni ben. Polikroni'den izlemiş.

Polikron orası. Polikron ne değil? Polikronu. Tabii şimdi bugün geldiler ta bilmez. Polikrono Halkidiki. Halkidiki. Ya o gittiniz o şimdi oturduğun yer var. Eskiden oralar hep zitinlikti. Hep zitinlikti. Hep şimdi binalar yaptılar oralara. Hep o polikron oralar hep zitinlikti.

Cevelle kimi, pardon, gelato. Gümüşüne de dondurma yemek istiyorum. Güzel dondurma yemek istiyorum diyorsanız gelato, piazza gelato, dondurma salonu, çikolatalı, antep fıstıklı, çilekli, muhteşem dondurmalar. Efendim, piazza gelato. Platyer'in 8'de, Gümüşhane'nin merkezinde, Kathodon'la aynı yerde. Dondurma deyince aklınıza gelsin. Aman da ne güzel dondurmalar. Ahmet gene uyanamadı. Ahmet. Ahmet Bayram, Just Green. Hep Ahmet'in deterjanlığıyla yıkıyorum çamaşırlarımı. Mis gibi oluyor. Efendim, katkısız, kimyasal madde barındırmayan deterjanlar. Ekosel sertifikalı deterjanlar. Elbisenizi yıkayın, yumuşatıcılar, bulaşık deterjanları, bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel temizleyiciler ve özel bebek deterjanları, bebek eşyaları için.

Rıfat Market. Bin bir çeşit tek adres. Rıfat Market. Kurcalı şubesiyle de başarıdan başarıya koşuyor. Rıfat Market ilginiz için, alakanız için, Rıfat Market'e güvendiğiniz için size çok teşekkür ediyor sevgili dostlarım. Rıfat Marketler hijyene önem veren, kaliteli ürünler satan, kaliteli marka ürünleri en iyi fiyata satmaya gayret gösteren marketler zincirleri. Çiko! Akşam düğünde de Çiko uyanamadı. Ela Çiko! Sipta Kale! Enişte! 2.5-10, 7.5-5 Enişte! Polikroni'deyiz. Ben ilk defa geldim demiş Perihan. Halkidiki çok güzeldir, çok yeşildir. Yalnız işte siz de fark edeceksiniz. O trafik var ya şimdi, of köylerden geçerken o trafik iyi adam. İyi, içine iyi adamın. Ömründen ömür gidiyor adamın. Bütün ameliler hep orada. Sen o dondurmadan yedin mi abi demiş Emre Semerci. Yemedim. Sen yedin mi? Denizde görüyor Perihan. Denizde görüyorsunuz kaldığınız yerde. Vay. İyi tatiller dilerim. Kaç gün kalacaksınız? Çok güzel bir tatil geçirin inşallah. Efendim Eora Beach Fener'de, Fener'in merkezinde. Gidin denize girin, kahve için, hamburger yiyin, pizza yiyin, baget yiyin. Ürünlerinin hiçbir çeşidinde, karışık pizzası dışında hiçbir çeşidinde, diğer çeşitli ürünlerde domuz eti yoktur. Kuru Kahveci Nihat, Kuru Kahve'nin ismi. Kuru Kahve'de harika fiyat. Kuru Kahveci Nihat ve ekibinde. Mikrofonu indirdin kaç? Ağırlaşmışsın sen be. Bayağı kilo geliyorsun sen, kaç kilosun, kaç gramsın sen kuşum? Kuşun mikrofonun üstüne kondu, mikrofon indi. Mikrofon da usurttan tiyare bir bahsi. Efendim. Kuru Kahveci Nihat. Hakan'a kolay gelsin, eşine kolay gelsin, Nihat abiye kolay gelsin, Tümek Bey'e kolay gelsin, Şapçı'da. Şapçı'nın merkezinde hizmetinizde. Kuru Kahve deyince akla gelen her şey. İkramlıklar. Kendi tayinlerini de kendi üretiyorlar. 48 yıldır adak dile kolay. Özkom Mehmet Özcan var. Aman şey var, Kuru Kahveci Nihat var. Sponsoru sponsora karıştırma. Oğuz canım kardeşim benim. Yavrum benim, Oğuz'um benim. Ah yaktın beni Oğuz, sabah sabah yaktın beni Oğuz gene. Yine yaktın beni. Özko Mehmet Özcan Yasköy Yalancı yolunda birinci kilometrede hizmetinizde. Özko Mehmet Özcan. İnşaat malzemeleri. İnşaat panelleri Yunanistan çapında en uygun fiyatlar bizde diyorlar. Ve bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri. Gidin yakından görün. Şener. Batı Trakya'da uzman. Kulaklık işitme cihazı konusunda kulağı az duyanlar, kulağı işitti az işitenler. Şener'e gidiyorlar.

0: Allah'tan tostun kokusu burnuma geldi. Şener derken de kalktım çektim fişi. Ay, az kalsın tostum yanacağını kokusu burnuma geldi Allah'tan. Gördün kuşum nasıl koştuk. Kuşla beraber kuştu koştuk. Kuş gene omzumda kımıldamıyor omzumda. Efendim mi? Şener Gümüşlü'ne de Mondo Center'in karşısındaki yolda Eskiçe'de. En eski saat altında Zor Rakits'in karşısındadır. Karşısındadır. Sonur. Çok güzel daireler var elinde Sonur'u. Mimar mühendis Sonur. Ödeme kolaylıklarıyla sunuyor size bu daireleri. İdadi İlkokulu yayını mahkeme binasının yanında 6 katlı binada satılık 1+1 daireler. 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler. Ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Efendim projelerde lüks ve kaliteye önem veriyoruz diyor. Gidin konuşun görüşün kendisiyle. Gördün mü bunu Gürkan abi demiş İlyas. Gümüşlü Şehir Meydanı 2 Ağustos Batıyer. Evet gördüm. Aynı zamanda ben onların sponsoruyum. Evet onlar da beni koymuşlar şeylerine. Beni de koymuşlar afişlerine. Ya Max Gold, İstikbal, Neo Elektrik, Radyo City Gürkan Nesinoğlu. Ya parayı gene vermeyeceğime veririm dedim. Yaz yazın tahtaya alın haftaya dedim. Aldattırdım onları. Aldattırdım onları çok eksiğim. Kızanlar dedim benim dedim menajerim burada yok dedim. Pazartesi dedim ödeyeceğiz parayı pazartesi. Kim öyle kim kala. 7.5. Pazartesi nasıl olsa bitmiş olacak konser. 5. Ha bakalım nasıl alacak kızanlar benden o parayı. 5. Ha bakalım. 7.5. Katın kızanları, katın kızanları, katın kızanları. Şabım. Kolpa geliyor pazar akşamı. Katın kızanları, katın kızanları. 7.5-5. 2.5-10, 7.5-5. Seçek Hastalık Eğitim ve Kültür Derneği. 7.5-10. Seçek Yayla Şenlikleri. Dün başladı. 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde Meribos futbol sahasında sevgili dostlarım. Cuma akşamı Orkestra Live. Cuma vardı akşam. Cumartesi bu akşam Irmak Arıcı Yiğit Sarıkaya. Ve pazar akşamı Dilek Koç. Bu yıl 672.si düzenlenecek yağlı güreşler. Etkinliklerine tüm Batı Trakya Türk Azınlığı davetli sevgili dostlarım. 7.5-5, 2.5-10.
1: 7.5-5, 2.5-10. Cetsiki bunlar, eşkıya bunlar, hırsız bunlar, kumarcı bunlar.
0: Timur, eski davulculardan kim kaldı be? Önder öyle diye. Kim kaldı be eski davulculardan? He? Nerede trak orada bırak. Timur. Deniz akşam fotoğraf bile çıktı diyor Perihan. Polikrono. Polikrono erkedikiz. Yaşayın iyi tatiller. Enişte. Enişte, gidin arabalarınızı erkeklere yıkatın. Erkem. Özcanım. Erkem Vedat'ım. İki erkek. İki erkek kızını köpü köpen yıkıyorlar. Çok güzel yıkıyorlar. Efendim Stone Afro Gümüşlü'de. Gümüşlü'nün çıkışında. Sarıcı'ya giderken tren yolunu geçince biraz daha ileride solda. Solda ve Instagram'da Stonafro olarak buluyorsunuz. Stonafro olarak takip ediyorsunuz. Instagram'da telefonlarına bakıyorsunuz. Aracınızı bulduğunuz yerden alıp bulduğunuz yere bırakıyor. Emirhan'ın kütür kütür kurcalı karpuzlarıyla günaydın dedi.

alu PVC, alüminyum ve PVC doğrama işleri. Kapılar, camlar, balkon demirleri. Alu PVC. Alu PVC, 25 yıllık tecrübe. Angelidis'in karşısında, eski Samos karşısında olduğun yerde.

Gözde ne çalacak? Otomatik çaldı yani. Sen Haşmet'i dinlemediğine günlerini bile bilmiyorsun Haşmet'in. Timur. Selamlar Gürkan'ım, nasılsın? Ne ırmak arıcısı değişti o boğaz cazları. Ağrımış, Gürizay'la gelecekmiş diyor Entel Vagan'da. Aa, Gürizay'la kim be? Aa, sen. Bazıları mı ağrımış? Nasıl laf öyle be?

Siz ünlüler öylesiniz. Azıcık boğaz ağrınız olmasın. Diyor Timur. Biz osuruktan nem kapıyız. Arkadaşım halk deyimiyle. Osuruktan nem kapıyız. Biz ünlüler öyleyiz. Dün bu ünlü Gürkan abine neler yaptırdılar bu Gürkan Nesin oğluna. Merdivenlere tırmandırdı beni Nursel ablam. 3 tane kameranın ayarı kaçmış. Tansın şeyinde kameralar. Onların ayarı yaptık. Onların reset düğmelerine bastım. Merdivenlere bindim. Yükseklik korkum da var, ne yapacaksın? Yükseklik korkum. Nursel ablam korkum. Yükseklik korkumu yendi. Ne? Nursel korkum. Yükseklik korkumu yendi. Tırmaşı verdim merdivenlere. Hop deni hop deni hop deni hop deni deni hop deni hop deni. Bu kuru kahvecinin sırası gelmedi ama bunlar duymamışlar. Hisar! Hisar! Hisar! Duyuyor musunuz mu beni? İncecik taş değirmende örtülmüş kuru kahve. Hisar kuru kahve. İncecik mis gibi aromatik kahve. En kaliteli kahve çekirdekleriyle harmanlanıyor. İncecik öğütülüyor. Günlük taze üretim. Mis gibi sevgili dostlarım. Ve Hisar Kuru Kahve etkinliklerinize ve nişanlarınıza özel kuru yemiş paketleri de hazırlıyor. Aradığınız her türlü ikramları da bulabiliyorsunuz. En uygun fiyatlarla dememize gerek var mı? Yok. Hisar Kuru Kahve. Hisar Kuru Kahve. Enis Şerif'in olduğu yerde sevgili dostlarım. Piraz Bankası'ndan dönün, büyük park yerine doğru ilerleyin. Biraz daha ileride 30 metre ileride Enis Şerif'in hemen yanında Hisar Kuru Kahve. Hisar Kuru Kahve yumuşak içimli harika kahve. Bana da göndermişlerdi. Ben de içmiştim, tadına bakmıştım. Çok da beğenmiştim. Hisar. Ama tekrar göndermedikleri için tadını madını unuttum. Unuttum. Bunu tadını unuttuğum şeyi de nasıl öveyim? He? Nasıl öveyim? Müminoğlu Sami, günaydın Ağust Nurber demiş. Sanatçımız Irmak Arıcı yaşadığı küçük bir boğaz ağrısı nedeniyle özürlerini iletti. Fakat hiç hız kesmiyoruz ve Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği yönetim kurulu olarak hemen sanatçımız Güliz Ayla ile bir anlaşma sağladık ve mağduriyeti giderdik demiş Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği.

0: Gülis Aylin. Hani Hava Cıva diye bir şarkısı var, o mu? Hava Cıva. Gelsin Öpsün Kalbimi diye şarkısı var. Olmazsan Olmaz var. Şivesi Sensin Aşkın diye şarkıları var.
1: Damada gelene oynayanlara şaban.

Ağustos ayı girdi. Scoot nerede, heyecan mı bastı? Sesi çıkmıyor demiş Duran abi, düşünüyor. Ağustos ayı girdi. Scoot nerede, heyecan mı bastı? Sesi çıkmıyor.

Sen Timur'un Ağustos böceği olmayasın Gürkan abi demiş Kenan. Ay ay. Ben Timur'un bal böceğiyim. Bal böceği, Ağustos böceği değil. Boyuma, boyuma. Ama benim adım bal böceği. Bekleyemem ben bu geceyi. Gelir de koynuna girerim ama sonra da batırırım iğneyi. Seçtim. Günaydın Kral, kolay gelsin demiş İrfan Topal abi. Bırakma Allah. Günaydın Gürkan abicim demiş. Günaydın kardeşçiklerim, günaydın kardeşçiklerim. Uykulardan kandırma bedeni. Ellere vermem seni, kendime sarsam

Efendim iki tane dost, dost cenaze hizmetleri, dost cenaze malzemeleri. Sizin hizmetinizde, nerede? Gümrücüne'de, Çukurkahve'nin karşısında eski Esat Orhan'ın olduğu yerde hizmet veriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz, başarılar diyoruz. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Rosalin, Gamze, abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel kıyafetler, gerekli ceketi takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri, tesettür giyimde %50, diğer ürünlerde %30, %40'a varan indirimler. Rosalin.butik.com adını Instagram, Demokrat bir Gümrücüne, espresyonistin yanında sizin hizmetinizde.

0: Müşteri Kuyumculuk Edirne'nin merkezinde Saraçhane Caddesi 32 numarada sizlere hizmet veriyor. Müşteri Kuyumculuk, mücevher deyince altın kolye kuvvet deyince aklınıza ne geliyorsa. Yan tarafına Sina pırlantayı açtılar, onun da yan tarafına. Neyi açtılar, onun da yan tarafına.
1: Yarı kolları oh oh. Şıkıda mı şıkıda mı şıkıda.
0: Döviz bürosu açtılar Edirne'de Saraçhane Caddesi 32 numarada.

Korifi. Harika lezzetler, harika köfteler, ciğer sarmalar, hafta sonu çevirme, hafta sonu güveç, cuma akşamları canlı müzik. Korifi Bulatköy'de 25 yıllık tecrübeyle hizmetinizde. Fatih koltuk üretiyor, koltuk döşüyor. Fatih kumaş kaplıyor arabalarınıza. Sam karşısında da hijyen servis var, Hasan var, hijyen servis. İlaçlama işleri, böceklere karşı, haşerelere karşı ilaçlama hizmetleri, tuvaletleriniz hijyeni için, evinizin hijyeni güzel kokması için hijyen servisi seçin sevgili dostlarım. Pembe düşten şapçıda, biliyorsun senle dolu dünya. Kına nişan sözü özel günler için dedi, harika süslemeler Ayşe Pembe Düşler. Ben kime bakarım? Marinaki 4 şapçı. Ana yolda Barakan'ın karşısında. Beni.

Samsero'ya çok teşekkür ederim. Samsero'dan sevgili dostlar. Rodopis markası Samsero'nun kendi ürünü, kendi markası. Rodopis Samsero. Güç suyu Rodopis. Tatlılarda kullanabilirsiniz. Pastaneler, ev hanımları, tatlı yapmayı sevenler. Ve aynı zamanda Rodopis marka limon kolonyası. 5 litrelik ambalajlarda, şimdi de süslemecilere özel. Rodopis seçim bakkal ve marketlerde ve Samsero'nun satış noktalarında. Nerede? King Food'un karşısında. Nerede? Büyük park yerinin olduğu yerde ve depoları Samsero'nun. Kozluköy yolunda sevgili dostlarım. Aynı zamanda Kozluköy'de 4 mevsim aile lokantası. 4 mevsimde de güzel. Çevirmelerin eti kendi kendine dökülüyor. Kokoreçler muhteşem. Kendinize bir güzellik yapın, iyilik yapın. Şarıl şarıl akan suların hışır hışır hışırlayan yaprakların arasında güzel bir yemek için. 4 mevsimde de güzel olan 4 mevsim aile lokantasını tercih edin sevgili dostlarım. Hamdi abi ve ekibi.

Şimdi bazı siyasetçiler kendilerini ne kadar küçük düşürebiliyorlar. Bizim Adonis'in yaptığı gibi bu gözlük hikayesini bilmeyen yoktur değil mi? Türkiye'de de yeni partiye Melih Gökçek 1 lira 3 kuruşluk bağış yapmış. Yani 1 lira 3 kuruşluk adamsınız, partisiniz demek istemiş. Tolgahan Erdoğan da daha kötüsünü yapmış. Tolgahan Erdoğan 31 lira 69 leptalık bağış yapmış. 31.69. Ne kadar ayıp bir şey değil mi? Yani bir siyasetçiye yakışan hareketler bunlar Allah aşkına. Yeni partide bu iki müptezelin yapmak istedikleri hakareti götlerinde patlatan yeni partimize teşekkür ederiz demiş. Onların parasını iade etmiş. Böyle başa böyle tıraş demiş. Yeni partide sevgili dostlar. Dinleyelim bakalım bu şeyi bu arada. Rubato Güres Ayla. Niye çıkmadı o? Buradan çıkıyor.

Abi biz oynak insanlarız. Biz üstüne gelemiyoruz. Haydi baba baba. Sinan, Sinan. SPS, Consulting and Rent a Car, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, araba kiralama işlemleri, havalimanı teslimatı, tekne kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsatı, motosiklet alım satım işleri, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, enflasyonun sorgulanması. SPS Consulting and Rent a Car, Sinan Besoft'ta çok yakında elektronik faturalarınızı da ödeyebileceksiniz. Ne zaman olacak bu? Çok yakın, çok yakın diyoruz. 2 ay oldu Sinan. 2 ay oldu. Sobacı içerisinde Eskinoko Market'in aralığında size hizmet veriyor sevgili dostlarım.

Merkez Bankası'ndan onay gelince. Bir de Ağustos ayı tatil ayı. Gerisini söylemeye gerek yok. El hadisten demiş Sinan. Ya ben gene sanıyorum hemen post makinesini koyuyorsun trakadana. Oluyor iş. Ha, onay bekleniyor. Dur şimdi. Adonis bakacağımış. Sağlık Bakanı olmanın dışında o işlere de bakıyor. O gözlüklerini takacak şimdi. Ha benim gözüme baksın o. Ha benim gözüme baksın o gözlüklerle. Dur şimdi kameraya çeksin benim gözümü o. Adonis ilgilensin o işle. Ağustos ayı da geçsin. Dimosyo. El Hadistan. Ondan sonra senin bu iş olacak Sinan. Olacak. Bir de milletvekili torpili de var değil mi? Özgür'ü de torpil yaptırmışındır. Torpilsiz olsa kimde olur? Kimde olacak? Gözlerimin... Ne oluyor burada? Timo! Çok ince ölçüler alıyorsun Timo! Çok ince ölçüler alıyor Timo! Toprak da yardım ediyor toprak! Toprak! Oyna ama silikondan oyna ama. Yer yeri silikon yapıyorsun toprak. Bırak silikonu çocuğum, bırak kızanım, bırak.

Yok yok, vekili karıştırma demiş Sinan. Tamam, vekili karıştırmayayım. Vekil torpili yok. Ben olsam direkt torpili koyardım. Ya. Direkt vizme koyardım ben olsam. Buraları sevemedim, gönlüm orada. Le Caps Cafe Yassıköy'de. Gönlüm hep Le Caps Cafe'de gidip cumartesi akşamları kuzu yemek istiyor. Var mı ben kuzu bağışam güzel kuzu? Ha? Diğer akşamlarda günlerde her türlü ızgara çeşidi var. Cumartesi akşamlarına özel kuzu var. Fırında kuzu. Le Caps Cafe'de. Yassıköy'de. Gün boyunca illi marka kahve çeşitleri var Le Caps Cafe'de. Le Caps Cafe.

Boş. Ayda da az kaldı. Çok yakında Gökçelere bir kuaför açılıyor. Gökçelere bir berber açılıyor. Çok yakında, az kaldı. Max Aydan, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri. Maksimum kalite, minimum fiyat. Max'ın salata çeşitlerini de deneyin. Max'ın tiro salatasını, kopanistisini, kipurusunu, melicana salatasını, cacığını da deneyin. Max'ın ayranından da bol bol için yazın. Terkay, terle vücudunuz, terle bir sürü şey kaybediyor. Mineral kaybediyor. Ayranın önemli, çok önemli, çok önemli ayran. Yaz aylarında Max. Max ayran, Max yoğurt, Max. Mona Lisa gelinlik sabah 10'da açılıyor. 3'e kadar açık. Salı ve perşembe akşamları öğleden sonra da açık. 2000'e yakın gelinlik. Dile kolay, 2000'e yakın gelinlik. 1570 tane gelinlik. Kiralık ve satılık. Feridun'dan Erdem'e Şaba. Gelinliklerde de Mona Lisa. Canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin araba süslemesi. Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa.

Yusuf, bu paylaşımını çok beğendim. Bir aptalla kavga edersen orada iki aptal vardır demiş. Robert A. Heinlein. Doğru. Bir aptalla tahta çalışsanız, kavga ederseniz orada iki aptal vardır. Oh oh oh oh. Ella ella ella dostum. Çek çek çek çek çek çek. Agora Plus'larda indirimler devam ediyor. Pazar gününe kadar indirimler Agora Plus'larda sevgili dostlarım. Agora Plus. Yarımçanın karşısında 95 lepta metroki marka sirke 1 litre. Çift krem temizleyici. Yarım 500 ml 1,5 euro. Farmer uzun ömürlü süt. 1 litresi 99 lepta. Yetişkin bezi Stroma Diapers 4,70. Stroma Pet hasta altı bezi 60x90 santim. 15 adet 2,70. Yarın da dahil. Fiyatlar pazartesi yeni fiyatlarla hizmet verecek. Şaban Hasan, Şaban Hasan, Şaban Hasan, Şaban Hasan. Çanakkale'ye günaydın Hasan. Sıradaki şarkı Amber Şefi, Tamer Koç, Volkan Yıldırım ve Mehmet Kaya için gelsin. Şaban. Şaban demiş Hasan Çanakkale'ye, sevgiler saygılar. Akçansa Çimento Fabrikası'na. Akçansa bak Çansa. Akçansa bak Çansa, günaydınlar. Oh oh oh oh.

Sanki bu zurna bu koma iyi. Günaydın eski radyocu demiş Scott. Kim kaldı eski radyoculardan ha? Uyandın be. Uyandın mı seni sordu Turan abi. Dedim düşünüyor ince düşüncelerde o dedim. Evlensem mi evlenmesem mi diye düşünüyor dedim. Düşüncene saldım kız hanım dedim. Düşüncene saldım kız hanım. Haydi. Yapma be kuşum. Isırma be. Gelip parmağımı ısırıyor benim kafamı başımı okşa diyor kuş. Nasıl ısırayım nasıl yapayım? Bir kolum mouse'da bir kolum mikti de. Bir parmağım. Üç tane kolum yok ha benim be kuşcağızım. Ve ne diyelim? Bir sponsorcuk daha tanıtalım. Ondan sonra bırakacağım şarkıyı. Haşim diyelim. Sevgili dostlar Haşim. Haşim alüminyum demir doğrama işleri alup PVC, alüminyum PVC demirden balkonlar, balkon korkulukları alup PVC'de sevgili dostlar Haşim'de 25 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor Haşim. Angelitis'in olduğu tam karşısında eski Zamos karşısında olduğun yerde Haşim alup PVC'ye günaydın. İyi akşamlar Turan abi, günaydın herkese demiş Kurt.

ki şarkı Fındık Göz diye gelsin. Bir de hayvanlar amilerine selamlar demiş Mutlu. Mutlu Hüseyin. Nasılsın be Mutlu? Yaş pardon onu aktardım. Seher Seler Yotis'a. Seher günaydın. Nasıl geçiyor tatil? Yaşa Bratur pardon onu da aktardım. Onu da aktardım, bunu da aktardım, şunu da aktardım. Bunu aktardım mı? Onu da aktarmışım. Bunu? Bunu da aktarmışım tamam. Ha bunu aktarmadım galiba. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum ben. Dışarısı mı sıcak, ben mi sıcaklıyorum? Süleyman bana dışarısı mı sıcak, ben mi sıcaklıyım? Benim ateşler başladı, bastı. Bastır, bastır, bastır, bastır, bastır. Çekti. Çektir, bastır, bastır, çektir. Çektir, bastır, bastır, çektir. HS Kars, Yastıköy'de, Yastıköy merkezinde. HS Hüseyin Aspat, araba kiralama. İkinci el arabalar. 9 kişilik minibüs var. 20 kişilik, 24 kişilik, 26 kişilik değil. 9 kişilik. 9 kişilik. Diğeri minibüs olmuyor. Pullman oluyor normal zaten. Şoförüyle beraber kiralayın. İstediğiniz yere götürsün. İstediğiniz yerden alsın sizi. Ve Ayşe Mertoğlu ablam. Süslemeci. Konstantin'in bitişinde. Hüseyin Aga'nın olduğun yerde dükkan köşe süslemeci Ayşe 1984 yılından beri Konstantino helvalar şeker hastalarının şekerini çıkarmayan helvalar çıtır çıtır leblebiler kuru yemişler Hüseyin Aga'nın kendi kavurduğu fıstıklar Hüseyin Aga'nın kendi kavurduğu tayinler 12 saniye sos portakallı kakaolu sade tayin helapame Ali Molla Molla Ali nerede bugün o Alice Puyne Dedulevizimera Ali Molla Molla Ali Autokinesi 8 ortak. Ali en gençleri, en dinamikleri. Ali Batrakya'da bu işi yapan bizim aslımızdan ilk insan. Ali Molla Molla Ali sürücü kursu eğitmeni. Ali Molla'ya çok teşekkür edelim. Her tür ehliyet, araba ehliyeti, kamyon ehliyeti, tır ehliyeti. Timo ne oldu nasıl gidiyor bu dersler? En laf ame. Ali Molla Molla Ali ve otomatik vitesli araba kullanarak da araba kullanmasını öğrenebilirsiniz, ehliyet alabilirsiniz. Tabii o zaman ne yapıyorsunuz? Otomatik vitesle giriyorsunuz ehliyete ve sadece otomatik vitesle araba kullanabiliyorsunuz. Ama artık yavaş yavaş arabalar zaten elektrikli, zaten otomatik vitesli oluyor. Hüseyin Güllahmet oğlu. Günaydın, günaydın Gürkan abi demiş. Günaydın, iyiyim ama kime sataşayım diye düşünüyorum demiş Mutlu. Bana sataşma da kime sataşırsan sataş. Bana sataşmayan Mutlu bin yaşasın. Çok yorucu daha tatile başlayamadım işlerden ama balık yemeye getirirsen tatilimiz göle güzelleşecek. Eşimin selamı var. Radyoyu bile açamadım demiş Seher. O derece iş var demek. Kaça bölüneyim ben? Ha kaça bölüneyim? Benim bir pazarım var. Bir cumartesi akşamı var. Kaça bölüneyim? Taşöz'deki Hüseyin abime selamlar. İyi tatiller Ömür'den demiş Ömür. Hela Taşöz. La Bottega del Cafe'ye de selamlar. Sponsorum onlar. Selamlar La Bottega del Cafe. Ve sevgili dostlar. Kendo İKP Topi'yi yaz. Yeni yolda 49 numarada, 48 numarada. Hemen dershanenin karşısında. Kendo İKP Topi'yi yaz. Ev ya, lavabolar, çeşmeler, Türkiye usulü tuvaletler. Kar toplarınıza çeşitli mekanizmalar, mutfak dolaplarına çeşitli mekanizmalar Kendro'da. Kendro! Oktay Bey ve ekibi. Kapı kulpları Kendro'da. Tahta masalar, masa ayakları Kendro'da. Trakya Mobilya. Mobilyacılıkta fark yaratan isim. Batakya'nın en büyük kapı alanına sahip. Şapçı çıkışında Bekirköy'ün olduğu yerde Bekirköy'den sonra solda. 6000 metrekare kapalı alanda. Prefabrik ev deyince de Trakya Mobilya. Trochovilla, Trochospita deyince de Trochovilla, Trochospita gibi bir şey zaten. Sanki Mobilya gidin yakından görün orada örnek olarak var onlar. Hatta 4 tane yapılmış örnek evde var. Trochovilla. İkinci şubesi Gümüşhane'de.
Konsolos'un arka sokağında Marina 28'de. Teşhir yerindeki mobilyalarda %30-%40'a varan indirimden yararlanın. Elif Karosman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Size kilo aldırsın, kilo verdirsin. Sporcu beslenmesi, 0-1 yaş arası bebek beslenmesi, menopoz döneminde beslenme, hastalıklarda beslenme. Elif Karosman uzman. Ben de kuş ötüyor sandım. Kuş salonda da ıslık ötürülermiş. Elif Karaosman, Halkı Kondili 3, mahkeme binasının arkasında. Ali Toraman ve ekibi, enerji istasyonu, yeni yolda 25 numarada hizmetinizde. Ali Toraman ve ekibi, ısı pompaları, klimalar, güneş enerjisi termosifonları. Ayrıca Ali Toraman ve ekibi sevgili dostlar. Ali Toraman, inşaat mühendisi biliyorsunuz. İnşaat mühendisi ofiste ayrı bir yerde, Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında. Uzun yıllardır sponsorum. Uzun yıllarda, yıllardır da kendisi bu işi yapıyor. Eyvah gitti paracıklarım demiş Mehmet. Aşağıda istenilen alan atlarının süresi 7 gün içerisinde sona erecektir. Alan atlarınıza bağlı hizmetlerinizin kesintiye uğramaması için lütfen en kısa sürede alan atlarınızı yenileyiniz demiş. Alan adı radyoterapi.net. Gitti paracıkların demiş. Ben gene beni senin paracıkların gitti sandım. Mehmet. Olsun bak, sağlık olsun. Ben de para çok. Nereye ne vereceğimi şaşırıyorum bugünlerde zaten. Olsun. Sen yap ödemeyi. Yaz tahtaya, al haftaya, tamam mı? Fikret abi haftaya gelecek, yaz. Al haftaya. Sakın kesintiye uğratmayasın hizmetleri. Sakın Mehmet. Sakın. Bank bizim zaman kısıtlı, bize zaman ayır. Biz gidince diğerlerine zaman kalıyor zaten demiş Seher. Ama hangi birinize zaman ayırayım? Çok ciddi söylüyorum. Halamın oğlu geldi Kavala'da. Zaman bekliyor. Bu akşam ya da yarın. Efendim bir hafta içinde şey gidiyor. Yunus gidiyor, benden zaman bekliyor. Efendim bir tane başka bir kızana sözüm var, benden zaman bekliyor. Bir aileye başka bir sözüm var, benden zaman bekliyor. Hakikaten ama çok ciddiyim. Ne yapacaksınız benim gibi tevekkelle yemeğe gidip de? He? Ben yakından süt dökmüş kedi gibiyim. Konuşmayayım radyodaki gibi. Beni radyodaki gibi birisi beklemeyin be karşınızda. Hem ben söz vermedim Seher. Bakarım dedim. Gideriz demedim hiç. Söz vermedim. Günaydın Gürkan abi. Bacana ama selamlar, itaatler diyorum demiş Mustafa Bilal Farm. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Sevgilim ne yapsın? Sevgilim ne desin? Ha? Ben burada kız arkadaşıma zaman ayıramıyorum sizden ötürü. Ben bütün gece oradan bir sevgilime gideceğim. Düşüneyim her gece. Her gece, her gece, her gece. Abi site senin, benim paracıklarım niye gitsin? Tabii ki seninkiler gidecek demiş. Mehmet... Abi ben okumadan paracıkların gitti mi, paracıklarım gitti olarak algıladım. Büyütmeden fotoğrafı. Sen hallet Mehmet'im. Yaz bir yere, halledeceğiz. Yaz tahtaya, al haftaya Mehmet. Ha, şeydeki kız adına da öyle dedim. Gata da sponsor oldum. Önüne gelen yerde sponsor oluyor. Sanki çok para varmış gibi. Gata, onlara da öyle dedim. Fikret abi gelince dedim. Paraları toplayınca dedim. Ödeyeceksiniz dedim. Onlar da nasıl olsa pazar akşamı son, yarın akşam son sponsorlukların dönüyor, afişlerde de dönüyor. Onlara da para mara vermen niyetim var mı? Var tabii ki. Var tabii ki. Yazın kızanlar, gantçılar. Yazın tahtaya, alın haftaya. Yazın tahtaya, alın haftaya. Haftaya alın. Uzun yıllar yaşlanıyoruz Gürkan demiş Ali Toraman. Burada mısın sen? Ali sen burada mısın? Vallahi billahi yaşlanıyoruz. Hayır bak, ünlü mühendisler, bir de ünlü radyocular yaşlanmıyor be. Biz yaşlandıkça güzelleşiyoruz be. Biz yaşlandıkça güzelleşiyoruz Ali. Ah yarabbim.

Serdar ve ekibine kolay gelsin. Gümüşe Kozmiyolu 1. kilometrede koltuk üretiyorlar. Pergola yapıyorlar. Koltuk kaplama, kumaş kaplama, jel kaplama. Serdar ve ekibinde sevgili dostlarım. Tenteler Serdar ve ekibinde. Gümüşe Kozmiyolu 1. kilometrede. Bay Gürkan, eskiden bir Nurettin vardı. Ne oldu, öldü mü o demiş. O dinliyor ama yazmıyor artık. Herhalde. Onu Ümit Çağban'a soralım bakalım. Ümit Çağban, Nurettin. Araya sıkıştırırsın bizi, şimdi seni dinleyemeyeceğiz. Pazara indim demiş Seher. Allah, hiç kusura bakmayın, sıkıştıramayacağım araya. Hiç kusura kalmayın, kızmayın bana. Günaydın. Günaydın. Abdullah Erkan Bey abim, vay Çanakkale Küçükköy ne güzel bir yer. Vay, hep zeytin ağaçları, hep zeytin ağaçları. Ay, cennet gibi yerler. Cennet gibi, cennet gibi. Devam edelim, devam edelim. Evet sevgili dostlarım. Motoclass'a da günaydın diyelim. Klas işler. İkinci el, birinci el motosikletler. Elektrikli motosikletler. Steelbuy'i, her türlü alet ve edevat. Ot kesme, odun biçme makineleri. En uygun fiyatlar sevgili dostlarım, dememize bile gerek yok.

Motoclass Kozlukepir'de Şapçı'ya giderken sağda Drop Pastanesi. Pastanelerin pastanesi. Drop Pastanesi Şapçı bölgesinin en iyi pastanesi. Drop Pastanesi Furkan yurt dışında okudu. Yurt dışında eğitim aldı. Yurt dışında tatlıcılığı öğrendi. Pasta yapmasını öğrendi. Nasıl şeyler yaparmış bu kızdan derseniz, Instagram'a Furkanis yazın. Furkanis. Furkanis, Furkan İsmail olarak takip edin, göreceksiniz yaptıkları işlerin ne kadar güzel olduğunu. Bu konunu, bu tatlıcı kişini nasıl bir seviyeye taşıyıp sanat eserleri yarattığını göreceksiniz. Furkanis Drop Pastanesi. Dondurmalar ala, çikolatalı, muzlu, ferrerolu, kadayıflı, tulumbalı dondurma olur mu canım derseniz oluyor canım, oluyor. Gidin de yiyin canım. Gidin de yiyin de görün canım. Hem de nasıl dondurmalar oluyor görün. Fondikakiler, cheesecake'ler, profiteroller, tatlıların hiçbir türünde, şuruplu tatlar da dahil olmak üzere glikoz kullanmıyorlar. Glikoz şurubu kullanmıyorlar. Bu da çok önemli bir detay. Günlük üretim yapıyorlar çünkü. Evet. Drop Pastanesi Çapçı'da. Drop demek damla demek. Damla damla, damlayan rezzet demek değil mi? Apokif genit o drop. Çapçı'daki telin hemen yanında. Hemen yanında.

İkinci el traktörler, birinci el traktörler. Traktör deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Traktör tamiri deyince Solis ve Kioti marka traktörler, traktörlerinize kabinler, tarım aletlerinin, sulama beklerinin, karoların tamiri ve tamir ve bakım işleri. Kimde sevgili dostlar, nerede? Mesut'ta, Bayatı'da, köy kahvesinin karşısında. Deva Şapçı'da. İki kız kardeş, Merve ve Ezgi kardeşler. Deva otomobil, traktör, motosiklet sigortası yapılıyor. En büyük sigortalarda çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri, hızlı bilgi güvenilir ödeme noktası, KIA gibi devlet destekli yardımlara başvurular. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papadima 37 Çapçı Espresyonist'in yanında Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Deva Grafio Posteriksis Politon. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin diyelim Deva'ya sevgili dostlarım. Ve yine Şapçı'da kalalım ve Nihat Kuru Kahve diyelim. 40 yıllık tecrübe Kuru Kahve'de, Nihat Kuru Kahve. 48 yıllık tecrübe, ne 40 yıllık, 48 yıldır Kuru Kahve'nin adı, tadı, şanı. Kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Hakan'a, tüm ekibe günaydınlar, ailesine günaydınlar, Şapçı'ya günaydınlar, S2 Bankası'nın karşısına, yanına günaydınlar. Ayrıca seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz sevgili dostlarım. Kuru Kahveci Nihat'ın Kuru Kahveci'nin, hatta Karaçanlar'da, Hasan'da bile bulabiliyorsunuz. Çok da seviliyor bu kahveler. Ve ne diyelim? Mat ya mu boya deyince Eray Harbaz, boya deyince Eray Harbaz ve ekibine kolay gelsin. Harika işler, harika boya çeşitleri, harika ustalık. Ekibiyle beraber isteyene Eray Harbaz'ın numarasını verebilirim. Gelsin evinizi boyasın, iş yerinizi boyasın, binanızı boyasın Eray Harbaz ve ekibi.

Aynur abla bugün çalışıyor musun? Yoksa evde misin?

Ha, çalışıyorsun. Saçlar maçlar. Föllü möllü. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Necdet abime de kolay gelsin. Mutlu yeğenime bir şarkı coşalım biraz demiş Mehmet Eşref. Mutlu yeğenine bir şarkı coşun. Saat 11'e kadar ablam çalışıyorum hem oynuyorum demiş. Aynur ablam, yani şu anda saat 10, bir saat daha var öyle mi? Saat 12'de bizim saatte. Ben de erken kaçacağım bugün. Bugün cumartesi, ben de erken kaçayım. Haydi. O zaman bu şarkı senin olsun Aynur abla. Sen bu şarkıyı çok seviyorsun. Ve devam edelim, devam edelim, devam edelim, devam edelim. Hisar Kuru Kahve duyuyor mu? Alo. Alo. Hisar incecik öğütülmüş mis gibi kuru kahve Hisar sevgili dostlarım. Hisar Kuru Kahve taş değirmende öğütülmüş. Hafif içimli. Veludo gibi, kadife gibi kahvenin tadı bambaşka oluyor. Deneyin, göreceksiniz. Enes Şerif'in yanında Biroz Bankası'nı geçiyorsunuz. Biraz daha ileride sağda. Enes Şerif'in hemen bitişinde Hisar Kuru Kahve ikramlıklarıyla, kahveleriyle, harika kuru yemişleriyle fark yaratıyor Hisar. Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin. Nasılsın demişti Hüseyin. Bomba. Bomba gibiyim. Sen nasılsın? Seni bugünlerde birkaç aydan beri iyi görmüyüm ben kardeşim. Yiyecek seni bu Almanlar, yiyecek seni. İyi görmüyüm seni ben.

Aykut. Oh Çikos boyu ne refile? Ha? Düğünde mi kaldı Ayşe, o ne yaptı? Ha? Düğünde mi kaldı Ayşe, o ne yaptı?

Sonraya doğru işler hafifleyecek. Eylül Ekim'e doğru demiş Hüseyin Terhoz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Just Green'e. Bugün Ahmet gene yok ortalarda. Çok karışık galiba gene bugün. Just Green temizlik ürünleri. Çamaşırlarınız için. Efendim kimyasal madde barındırmayan ekosel sertifikalı çamaşır deterjanları. Çamaşır yumuşatıcıları. Ve yine bebeklerin biberonlarına özel temizleyiciler. Bebeklerin çamaşırlarını yıkamak için özel deterjanlar. Ayrıca onun dışında bulaşık deterjanları da var. Just Green Batı Trakya'daki bütün baka ve marketlerde.

Menika Charida. Temizlik işleriniz, böcekten uzak, haşereden uzak. Bir hayat için hijyen servisi Hasan'ı seçin. Evlerinizi ilaçlattırın. İş yerlerinizin ilaçlanması. Hijyen servis Hasan sevgili dostlarım. Fatih ile karşı karşıya. Fatih her türlü döşeme işi. Kumaş döşemeleri. Arabaların koltuk döşemeleri. Fatih'te sevgili dostlar. Mekke Tering'in olduğu yerde. Mekke Tering'te de sabah saatlerinde çorbalar. Düğünleriniz, etkinlikleriniz, mevlütleriniz için her türlü menüler. 1000 euro ve üzerinde menü aldığınızda, 1000 euro demişim, 1000 tane ve üzerinde menü aldığınızda özel fiyatlar da uyguluyor. Gidin Mac Catering'le konuşun. Mac Catering'le tanışın abi. Tanışın abi.

En üzerine salam mı, sosis mi, ne o? Ve yumurta. Şey, sağlıklı aslında. Domates var yanında. Sağlıklı aslında. Kaç para böyle bir tabak? İki yumurta var galiba üstünde. Kaç para bu tabak?

Günaydın, iyi yayınlar. Almanya Lindau'dan selamlar. İzin zamanı yaklaşıyor. Haftaya cumartesi Yunanistan'dayız inşallah demiş. Reşit Figen Ahmet. Hadi bakalım. İyi yolculuklar derim ben şimdiden. Ne yapsın bizi o? Erkeklerden hoşlanmıyor. Ne yapsın bizi? Enes günaydın. Ötekinde olan sende var mı? Yok. Bende var mı? Yok. Dişi sineklere saldırıyor sadece o. Dişi sineklere bizi saldırıyor. Ya. Biz erkek sineğiz. Ne yapacak bizi? Ne yapsın bizi, ne yapsın bizi? Ali de yok, bugün çok üzüntülüyüm. Ali Molla, Molla Ali neredeyiniz? Ha? Kahveyle beraber 12.90 demiş Aynur ablam. Bedavaymış. Bedava. Bir dilimcik ekmek, iki yumurta, yarım domates, bir kahve 12.90. Ha, bedavaymış o.

hali radyosu olan otobüste olmayan otobüste olabilirmiş. Tayfun Gülcan, Tayfun'um nasılsın, günaydın. Okuma bak. Mutlu ne oluyor be? Evgen Kuru, günaydın kardeşim, kolay gelsin ya. Kim yapmış onu ben, Mutlu? Umut Yaşar'dan bir oyun havası dinledim. Çatla geber, bir dinle istersen, acayip güzel demiş. Evgen Kuru, Umut Yaşar çatla geber. Umut Yaşar çatla geber. Yar yar aman şişele. Çatla geber. Çatla da patla geber. Ümit Yaşar. Umut değil Ümit. Yar yar yar yar yar yar. Çatla da patla da geber. Patlayasın patlayasın geberesin. Evet. Ne diyoruz? Rosalin diyoruz. Rosalin. Rosalin. %30, %40 indirimler. Abiye kıyafetler, günlük kıyafetler. Çanta ve aksesuarlar. Tesettür giyimde %50 indirim. Rosalin'de. Rosalin.butik.com.tr Instagram adresi. Dinleme Rosalin Reme. Hacı Kosmaz'ın olduğu yer Despresyonist'in yanında. Rosalin. Çatla da geber, patla da geber.

gümbür gümbür. Günaydın Gürkan abi, Kemal Karadayı ben. Bu şarkıları atabilir misin bana demiş. Kemal Karadayı. Al. Bunlar böyle şey. Bunlar böyle. Bunlar böyle YouTube linki bunlar. Ela. Ela Kemal. Ela dosyayı yayınlar. Pardon, yazmışsın şeyden de, Facebook'tan da yeni gördüm. Ela. Kim yapmış onu be Mutlu? Söyle bakayım kim yapmış? Çok kötü demiş Gökhan Karali. Hangisi? Hangisi kötü? Teşekkür kral. Yeni uyandım. Kızan bakıyorum. Birazdan yüzme kursuna gireceğim demiş Tayfun. Sen mi gidiyorsun kursa, kızanı mı götürüyorsun?

0: 7.5, 10, 2.5, 3.5 var. Enişte onu biliyor musun? Günaydın, bu şarkıyı yollar mısın bana da demiş Veysel. Neredesin bak Saadet Efes'e? He? Bu istedik Saadet Efes'i. Hadi öteki evlendi, sildi biz artık. Sen neredesin? Aa, gene mi ölmedi? Biz öldün sandık demiş Gökhan Kara. Hayır ben toplayayım evi, ben çamaşır mamaşır attım. Bir sürü çamaşır mamaşır, bir sürü toplanacak şey var. Bir sürü işim var hafta sonu. Allah bile. Abi bilir misin Kemal, yaşa. Yaşa. Bizim düzgün şeylerle işimiz olmaz demiş Kemal Karadayı. Abi Faik Akan çok kızmıştır, küsmüştür be. Hiç yazmaz, hiç yazmaz. Deli olsun, çamurdan olsun, deli olsun. Ahmet Koca Mustafa, şabalar olsun. Abi de çamurdan olsun, gene bizim olsun, deli olsun be. Hep gene Trakya kızancıkları, hep gene Trakya kızancıkları be.
1: Orkestra grup melodiden, damada gelinen şabalar. Orkestra grup melodiden, damada gelinen.
0: Ben biliyem Çinme, şadırvanda öğrendim, kızanı götürüyüm demiş Tayfun. Ben onu da bilmiyem. Ben her gün buradayım ama fazla yazmıyorum demiş Meysel. Bak dün bugün Çiko da yok. İzin vermiş patronuna, düğün izni. Almadın mı onun gönlünü sen demiş Kemal. Almaya çalıştım ama vermiyor gönlünü. Faik Şekerci günaydın Aga demiş. Tunay Bacanan Fazıl Tüle Şaba demiş. Mustafa'cı Mehmet günaydın Gürkan abi demiş. Günaydın. Drop Pastanesi. Nefis pastane. Drop pastanesi ürünlerinde glikoz şurubu kullanmayan pastane, günlük üretim yapan pastane Drop pastanesi Şapçı'da. Furkan İz. Furkan yurt dışında tatlıcılık öğrendi, ödüller aldı, döndü, çok güzel tatlılara imza atıyor. Şiir gibi, şiir gibi pastalar, turtalar yaratıyor. Meyve pastalar yapıyor ki gerçek meyve gibi. Furkan İz, Furkan'ın Instagram hesabına girin, göreceksiniz. Drop pastanesi. Lezzette tavan yaptıran pastane ve şimdi bu sıcak havalarda Drop pastanesinin pastalarının dışında dondurmaların da enfes, efsane dondurmanın da deneyin. Vay be, vay be, bu zamana kadar Gürkan Nesnoğlu söylemeseydi bilmeyeceğim işim. Üstelik bize de çok yakın diyeceksiniz. Drop pastanesinden için. Hep Drop pastanesine gideceksiniz. Drop pastanesi. Drop pastanesi Şapçı'da. Kütelin hemen yanında. Tutulmaya. Drop pastanesi. Al sen gönlünü. Onun bak Veysel ile Çiko da yardım eder. Gönlünü alman için demiş Kemal Karaday. Veysel ile Çiko Fahri tanımıyor ya be. Hep o Latif bozdu bizim aramızı. Onun yolladığı fotoğraf yüzünden açıldı aramız. O tuzlacılar. Hep Latif'ten ötürü. Hızırın Latif'i seni ya. Aramızı açan zalim Latif. Tantiri nontiri nontiri nontam. Hattiri hotteni hotteni hottam.

Efçikin'e bunlar. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dostlarım. Bin bir çeşit tek adresli Rıfat Market. Rıfat Market. Kozlukebir'den sonra şimdi Kurcalı'da. Harika hizmetin adı. Muhteşem marketçilik deyince Rıfat Market. Oynayanlara herkese şaba demiş Erdal Bayram. 2.5-5, 7.5-10.

Toyota Ioannidis, Toyota elektrikli arabalarına 1 milyon kilometre akü batarya garantisi veriyor sevgili dostlarım. Toyota Ioannidis ikinci el arabada da Toyota markasında da öncü, Yunanistan'daki en iyi bayi seçildi. Toyota Ioannidis'in gümüşüne bayi. Yeni RAV4 geldi. Gidin Toyota'da yeni RAV4'ü görün. Test drive yapın. Ödeme kolaylıklarından yararlanın. Toyota Ioannidis diyelim sevgili dostlar.

Baş börekçim, baş lahmacuncum, baş pidecim. Hadi konuştuğumuz dini onu hatırlayalım o zaman. Jessica bunlar falan filan derken konuştuğumuz dili unutacağız demiş. Hadi Gökhan'ım, kararlıyım Gökhan dostum. Saçlarına yıldız düşmüş. Koparma anne. Ölmek ne garip şeymiş anne. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma anne. Ambrosia Trans, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a her türlü taşımacılık işlemleri Ambrosia Trans'ta yapılıyor. Araba taşısın, koltuk taşısın, kanepe taşısın, Ambrosia Trans taşısın. Serdar ve ekibi Gümüşe Kozmoğlu 1. kilometrede koltuk üretimi, koltuk tamiri, kumaş kaplamalar, jel kaplamalar. Serdar ve ekibinde gölgelikler, denteler. Serdar ve ekibinde Gümüşe Kozmoğlu 1. kilometrede. Kolay gelsin Kısa Defe. Veysel'in doğum günüydü dün. Doğum günü kutlu olsun koçumun demiş Murat. Sayın be. Bak doğum günü olduğunu söylemedi. Bizi yemen götürmesin diye. Veysel, geçmiş doğum günü kutlu olsun. Daha nice güzel yılların olsun inşallah. Hadi bakalım Veysel.

0: Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım girişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğla ve kısa kesmiş bir ülkeye arma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma.
1: Mustafa, vay ihyalara, vay ihyalara. Mustafa Hacı Mehmet gümbür gümbür gümbür tetiyesin beni kardeşim.
0: Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Cemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın. Düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: Yani benim güzel annem Alaşapağ'ında ülkemin yıldızı çınlak varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duygu şu ölmek. Öptüm yıldızlar geliyor.
1: Enis.
0: Bir açık.
1: Enis.
0: Elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bücük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem.
1: Halimolla nerede be?
0: Yazım.
1: Anne. Halimolla geliyor aslında. Nerede Halimolla?
0: İstemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir onu taşıyacaktın boynunda. Yaşamak ağrısı aslında boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun, sabah üstüme üstüme geliyor.
1: Sabah üstüme üstüme geliyor.
0: Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken
1: Toyota Ioannidis'de Volvo XC40
0: ya da
1: 2023 model
0: beklemek gözleri yatır.
1: Mergostasyaki Engiz 52 Antiprosopias.
0: Şey annem.
1: Toyota Ioannidis'de
0: artık duvarları kanat.
1: 29.900 euro.
0: Şaşkın umutlu şehirler yazamayacağım.
1: 35.500 kilometrede
0: tavana çakamayacağım.
1: 1500 motor.
0: Toprak olmak.
1: Searis dikatastası. Benzinli, otomatik vitesli. Toyota X, aman Volvo XC40. Benim arabamın benzinli versiyonu.
0: Açmış kanatlarını kozlak derim.
1: Ve içi siyah olanı.
0: Çocuğa benzer.
1: Rengi de siyah, dışı da siyah.
0: Kim bilir ne garip şey an.
1: Karamelek anne.
0: Her kavgada ölen benim.
1: Toyota Ioannidis'le ödeme kolaylıklarıyla.
0: Her kadın toprağı.
1: Daha garantisi dolmadı. 5 yıl garantisi var anne.
0: Özlem benim. Kavga
1: Volvo XC40
0: beklemen anne.
1: Toyota Ioannidis'de anne.
0: Bir sabah anne bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım

Le Caps Cafe. Bugünlerden cumartesi. Bugün Le Caps Cafe'de her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi günü de fırında kuzu var. Güzel et yiyeceğiz. Güzel kuzu eti yiyeceğiz bu akşam Le Caps Cafe'de dostlar. Güzel günler göreceğiz, geceler göreceğiz, yaşayacağız. Le Caps Cafe'de iyi marka kahve çeşitleri. Yastıköy'ün dışına da servis var. Her gün ızgara çeşitleri var. Köfte var, şiş var, miş var. Le Caps Cafe'de dostlar. Le Caps Cafe. Hay nay nay nay. Rosalyn. Rosalyn'e çok teşekkür ediyorum. Rosalyn Butik. %30 %40 indirimler. Tesettür giyimde %50 indirim. Abiye kıyafetler, günlük kıyafetler, çanta ve aksesuarlar. Rosalyn Butik Komotini Instagram. Demokrit Bir Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde espresyonistin yanında. Ve kuru kahve deyince taş değirmende öğütülmüş. Komşuna söyle radyoyu sabah yayına başlayınca açsın. Sonra bana mırıldanmasın henüz, değil mi? Öyle şöyle. Kim yazıyor, hangisi yazıyor bilemiyorum. Bu sabah saat 9'da açmışlar radyoyu, duyamadık diyorlar. Bir kere bile sülemedemizi diyorlar. Bak bak bak bak. Gürkan Nesli ona iftira atıyor henüz. Henüz zavallı haftada iki kere duyarsa ben şanslıyım. Şanslı adı diye kendini. Sesi çıkmıyor. Komşuna selam söyle. Henüz. Hisar Kuru Kahve. İkramlıklarda da etkinlikleriniz için çok güzel ikramlıklar hazırlıyor. Her türlü ikramlığı da bulabiliyorsunuz. Kuru yemişleri de bulabiliyorsunuz. İncecik, hoş işimli, kadife gibi. Veludinos Cafes. Hisar Kuru Kahves. Hisar Kuru Kahves. Deneyin. Gene Gürkan'ın hakkı varmış diyeceksiniz.

Hiç Gülşen yoktu. Enis, ekrana senin karikatürünü mü koydun? Nedir o? Nasıl fotoğrafı? Vay kızancık, nasıl dikkatli soruyor. Kızancığın adı ne? Radyoyu açıp embodizma yapma kızanı. Ben arabaya ehliyeti alırken, ehliyeti aldıktan sonra bir sene arabada müzik dinleyemezdim. Şaşırırdı müzikle. Arabanın vitesini 3'e takacağıma 5'e takardım müzik olunca. İleri takacağıma geri atardım vitesi.

Vay ne güzel araba. Ben de tekrar ehliyet alayım bu arabada. İkinci ehliyet alınabiliyor mu henüz? Yastıköy kızanlarım, Cafer'in attikleri, Mümin demiş. Mümin önüne bak kardeşim. Önüne bak kardeşim. Gözlerini dört aç Mümin.

0: Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zindan. Kayış kapar kolumuzu kırılan.
1: Nerede dönüyor bu kızlar be Enes?
0: Hani şimdi bizim sokakta
1: Enes Şerif
0: haftada bir et gelir.
1: Fiyat Banda
0: ve çocuklarımız işte
1: Şerif Enes.
0: Sapsarı
1: Şerif Enes. Çok güzel araba. Hani çok değişik bir dizaynı var. Güzel çok böyle hoşuma giden bir dizaynı var bu arabanın.
0: Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
1: Süreceğiz, yapacağız çocuklar.
0: İnanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz.
1: Güzel günler göreceğiz, güneşli günler.
0: Çocuklar inanın,
1: inanın çocuklar.

0: güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Bazen dertlerimiz tavan yapar. Dertlerim var, sokağın tavanı kadar deriz. Ah, hayat bu işte. Haydi bitir programı da gidelim çevirmeyi mi? Bak WhatsApp'tan yolladım sana tavukları diyor. Eniş Şerif. Bunlar tavuk değil ki be. Bunlar kuzu be. Nay nay nay nay nay. Efendim. Efendim. Seçek'teki etkinliği herkes davetli. Bu akşam bu akşam sanatçılar var Türkiye'den. Pazar akşamı Dilek Koç var. Bu yıl 672.si düzenlenen yağlı güreş etkinliklerine tüm Batı Akya Türk Azınlığı davetli. Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği düzenliyor. 672 yıllık bir gelenek bu. 672 yıl. Görmeyeceğiz mi güzel günler be Gökhan? Nasıl görmeyeceğimişik? Oynatsana videoyu. Tavuklar da orada demiş Enis. Dur bakayım. Anamarey. Aman var ne güzel dönüyor tavuklar. Vay. Kotopla pindos.
1: Bir sıkıntı var içimde.
0: Edip Akbayram'dan. Bir tane de çıksa mısız dağlara olsun. Norveç'ten selamlar demiş Tuna. Tuna. Çıksa mısız dağlara. Soğuk torbece gönderelim mi?

desen ki beni ne kadar, sokağın tavanı kadar, desen ki beni ne kadar, sokağın tavanı kadar. Bol baharatlı tavuk severim. Pandalara bakıyorum şimdi, fiyatlara da. Grandi Panda Hibrit. Altın rengi gümbür gümbür zümbür zümbür. Efendim motoklas, klas işler motoklaslar. Klas fiyatlar, motosikletler, elektrikli, elektriksiz, ikinci el, birinci el motoklaslar. Odun kesme makineleri, çim biçme makineleri, ot kesme makineleri motoklaslar. Steel Bay motoklas, Kozlu Kepir'de motoklaslar şaba. Motoklas, klas işler motoklas. San Siro, San Siro farkıyla. Efendim bidonluk 5'er litrelik süslemeci için özel kolonyalar. San Siro, Rodopis markası. Rodopis marka limon kolonyası. Rodopis marka içilebilir gül suyu, yenilebilir gül suyu. Yüzünüzde gözünüze sürülebilir gül suyu. Tatlıcılar da kullansın, pastaneler de kullansın. Gürkan Selam aynı günde kaç tane seçecek panayırı var? Zaten küçük bir azınlığımız, iki seçecek biraz fazla değil mi demiş Mehmet Mehmet. Efendim o konuya girmek istemiyorum ben. Şöyle açıklayayım o konuyu. Birisi normal seçecek, ikincisi butlan seçecek. Butlan. Hani CHP, butlanlı CHP ya. Heh, öyle bir şey. Butlan. Hani CHP, butlanlı CHP ya. Heh, öyle bir şey.

Dış rengine göre iç rengi de ona göre ayarlanık. Vay. Vay gene. Dışı sarı, içi sarı. Altın rengi.

Yufka deyince, yufkacı deyince Trakya yufka, Rıdvan Feyiz, şeker gibi yufka, Rozofil'deki bütün bakkal ve marketlerde mutlaka deneyin. Denemeyen kalmasın. Saçta pişmiş harika yufka. Of of of. Of anam. Seviyorum, yanıyorum, tutuşuyorum, ölüyorum. Aşkımdan geberiyim, geberiyorum. Geberiyorum aşkımdan, sizin dediği gibi. Ve biz ne diyoruz? Biz Mona Lisa diyoruz. Hafta içi her gün hizmetinizde. Sabah 10'dan 3'e kadar açık. Salı ve perşembelerden sonra da açık. 1500'den fazla gelinlik. Azınlığın ve çoğunluğun tercih ettiği, her zevke hitap eden harika gelinlikler, kiralık ve satılık. Efendim, Mona Lisa'da, Hatice Hanım'da, Hatice Abla'da canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi, gelin yolu süslemesi, gelin çiçekleri, gelin masası süslemesi de yine Mona Lisa'da, Tuzcuköy girişinde Mona Lisa hizmetinizde. Fiat Grande Panda Yunanistan'da 2026 yılının otomobili seçilmiş. Yarışmada 27 otomotiv gazetecisinin oylarıyla birinci oldu. İlk sıralama şu şekilde gerçekleşti. Fiat Grande Panda 378 puan. Renault 5 E-Tech elektrik 338 puan. Citroen C3 253 puan. Dacia Bigster 232 puan. Hyundai Inster 228 puan. Enes'in kullandığı Grande Panda 1.2 hibrit ikonda bu ödülü alan model. Ali'nin gününde seni reklam yapayım. Ali kesecek beni. Ali benim maaşımdan kesecek. Sponsorluk parasından kesecek Ali. Gürkan abi.

Hazır Ahmet Kaya girmişken saza niye gelmedin patlar mı demiş Mustafa Hacı Mehmet. Ha? Onu geçtim ama madem sen istiyorsun çalacağım be kerata. Çalacağım be. Sen Vizmalısın çünkü. Sen İpurgos'tan Vizmalısın biliyorum ben. Sen sen Sağlık Bakanı'nın tanıdığısın sen. Gözlüklerine yandı bunun bakanım. Gözlüklerine yanayım ben. Sağlık Bakanı'nın gözlüklerine yanayım. Gelsin benim gözüme baksın o gözlüklerle o. Günaydın, ben sana dün söyledim. Ben Faik Artim inatçı. Vallahi yazmaz bir daha demiş Hüseyin. Ay. Ben hayatımdan kimleri kimleri sildim, kimleri kimleri çıkardım. Faik Bey yazsa ne olur, yazmasa ne olur? Ha? Ay silsem ne olur, silmesek mi olur? Gelene hay hay, gidene bay bay.

Mutlu. Sana bir şey sordum ha ben Mutlu. Ey Mutlu. Ey Fili. Gatti McGrath is canonical.

Sinan'a çok teşekkür ederim. SBS Konsultant Rentekar kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araç işlemleri, tekne ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları, ev vergilerinin sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Tüm fatura ödemelerinizi de SBS Consulting and Rent-A-Car'a yapabileceksiniz yakın zamanda. Evrakların onaylanması bekleniyor. Osunuz 6 Gümülcine'de Solucular Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında size hizmet veriyor SBS Sinan sevgili dostlar.

0: Kim ayrılır kim ayrılmaz bilmem ama seninle Faik ayrılamazsınız Gürkan abi diyor Aykut. Nereden vardın Okan, niye be? Aykut.
1: Aylar oldu gelmedi.
0: Ben buradayım ba demiş Faik şekerci. Sen tuzlacı değilsin ki şekercisin. Sen şekercisin, tuzlu değilsin.

Eurobeach'e gidin. Cem'in Eurobeach'te. Cem'in. Yüzme bilmiyorsanız bıraçakya takın. Eurobeach Fener'de. Kahve için. Efendim, içinde domuz eti bulunmayan ürünler yiyin. Karışık pizzasının dışında hiçbir çeşitinde domuz eti yoktur. Çok güzel hamburgerleri var. Çok güzel bagetleri var. Harika pizzaları var. Eurobeach Fener'in gururu. Attın beni. Ama o mutlu kaç sene önceki olay o. Nereden geldi aklına şimdi o kaç sene önceki olay? Ben de sandım yeni oldu o. Vay mutlu, vay mutlu, vay mutlu. Vay. Sülersem seni, malum adama. Diyorsun ki, diyorlar ki, diyorlar ki. Nasıl canım sıkıldı, bırakacağım artık. Öf. Öf, bir de sıcak var bugün gene. Bir de rüzgar var, kuruturuyor. Sıcaktan rüzgar karışıyor, ne varsa kuruturuyor etrafta. Gümüşhane'de de rüzgar var mı bre? Faik, benden bile eski dinleyicin senin. Ben seni dinlemeye başladığımda Faik sana Volvo alamazsın derdi diyor Aykut. Yalama işte. Allah'ın yalaması. Yalama Faik. Nazdravye. Abba. Abba Tonju. Ne oluyor orada? Ano. Ama bana var, dilim tutuldu, dilim tutuldu Tanju. Ama ne dalga var denizde Tanju, ama ne

Hadi bakalım çünkü diyor Limon'la neredesin sabahtan beri be? Ha, seni arayıp duruyorum ben. Gene teyip olmayan otobüste miydin sen? Ha? Neredesin sen be? Senin yerine en iyisinin reklamını yapayım. En iyisinin fiyatının reklamını yapayım sabahtan beri. Fiyat Grande Panda. Grande Panda fiyata. Panda fiyat panda. Pandanın içinde pandacık var. Pandanın içinde panda var. Panda pandanın içinde. Enes Şerif.

aman öyle deme öyle deme demiş İrfan. Benim korkulacak bir şeyim yok ki. Öyle sen dedin. Senin bütün kirli çamaşırlarını döktü ortaya. Papazlar, hocalar, şarkıcılar. İçine çok karıştırma. Başka şey de var. Dikkat et demiş Enis. Ama sen kapamadın mı radyonu? Burada mısın ta? Ben yine kızların dikkati dağılmasın diye kapattın sandım. Allah'ım yarabbim. Yok zararı, pazartesi beni yaparsın canın sağ olsun demiş Ali Molla. Yaparım ben. Pazartesi seni yaparım. Delisin. Ne olacakmış? Hiç bu kadar. Kali Erkin Akume. Kali Defteren Akume. Çok şükür sen. Sen de iyisi tamam. Ben gelesi. Orada bir kahve içesi. Tanju. Ha? Sen onları tutas ya orada ben gelinceye kadar. Tamam mı? Ben gelinceye kadar sen onu orada tutas ki. Bulgarski. Hiçbiri gene gerçek olsa diyor İrfan. Hasta hafta. Hafta alu alu hafta. Alu hafta. Şekerli sesi sen meşhur ettin. Meşhur olmak menajerden geçiyor. Şekerli sesin menajeriydi bu bir zamanlar. Siz bilmezsiniz. İyi yayınlar, iyi günler. Gürkan abi rüzgar çok kuvvetli bugün. Aman herkes dikkatli olsun. Sigara zimareti falan atmasın arabalardan. Yangın tehlikesi çok büyük. Teşekkürler, selamlar demiş Hasan Ayşe. Çok güzel bir noktaya. Çok güzel bir noktaya değinmişsiniz. Hakikaten ülkemiz yangınlarla boğuşuyor. 27 yaşında gencecik bir itfaiye çalışanı maalesef yangında hayatını kaybetti biliyorsunuz. Buyursun, buyursun. Geleyim size, geleyim size Tanju.

insanın menajeri gencecik olacak. Benim menajerim yaşlı. Benim bu kadar meşhur edebildi beni. Ne yapacaksın? Ben de kendime bu zaman turp gibi menajer.

Entel Magandacığım, o ne yaptığını bilmiyor. Onca şaşkın. Nasıl beğenirdi, neyini beğendi? Nerede beğendi gene? Ben ona kaç kere söyledim, Oncaz kendi halcazinde. Onun anla basmıyor, kafası basmıyor onu. Kaç kere söyle, anlaman çalıştım ama anlamıyor. Allah'ım, ben onun beynini karıştırayım. Dur ben onu arayayım bakayım. Ay, şimdi arayamam, işi var. Akşama. Allah'ım ya Rabbim, sen büyüksün ya Rabbim ya Resulallah.

Çamaşır sererdim, hiç şeyi kaçırmışım, konuyu kaçırmışım. Şarkının bittiğini de görmemişim. Tamam, bitti. Nay nay nay nay nay. Uzun yazma, bitti.

Enfitoli diye değil mi? Benden mi diyor Miçotaki ben mi? Ben onu yayına veremem mi? Ben onu yayına veremem. Üfler sonra bana Miçotaki. Vallahi üfler. Üfleyemem diyemez. Demez. Afişi beğenmiş. Afişi beğenmiş diyor Entel Maganda. Oh my god. Oh my. Oncaz ne yaptığını bilmeye. Ya oncaz. Oncaz. Oncaz. Oncaz'ı bıraksın. Kendi alacağız ne olacağız. Onun raporu var. Sen bilmiyor musun raporlu? Oho. Sen onu yakından görsen. Oho. Cazın gözlerinden belli.

Gürkan kardeşim, geçen hafta cumartesi bir Yunan düğününe gittim. Bu konuşalımı aynı aksan, aynı şekilde seslendiren bir solist 3 kez arka arkaya çaldırıp oynadım. Hopa ver gelsin demiş Hasan abi. Konyalı mı demek istemişsin?

0: incecik öğütülmüş
1: kuru kahve, Hisar kuru kahve, taş demirinde öğütülen kadife içimli mis gibi kuru kahve, Elin Şerif'in bitişinde Firavuz Bankası'ndan dönüyorsunuz, ilerliyorsunuz. Biraz daha ileride sevgili dostlar, Enis Şerif'in hemen yanında göreceksiniz zaten. Mutlaka Hisar'ın kuru kahvelerini deneyin. Drop Pastanesi. Drop Pastanesi bugün çalışmıyor mu? Nasıl çalışmıyor? Her pastane her gün açık. Drop Pastanesi'ne sevgiler, saygılar. Drop Pastanesi de yeni sponsorlarımdan. Ama çok eski pastane. Şapçı'da yıllardan bir faaliyet gösteriyor ve her geçen gün büyümeye, güzelleşmeye devam ediyor. Neden? Çünkü işini severek yapıyorlar ve Drop Pastanesi Furkan, Drop Pastanesi'nin oğulları Furkan büyüdü. Yurt dışında tatlıcılık öğrendi, ödüller aldı. Pastaneye döndü, vatanına döndü ve çok güzel işler yaratıyor. Çok güzel pastalar, turtalar, harika görseller, muhteşem. Hakikaten sanat eseri turtalar, sanat eseri tatlılar ve en kaliteli malzemelerle hazırlanan glikoz şurupsuz ürünler Drop Pastanesi'nde. Ve bu sıcak yaz günlerinde mis gibi dondurmalar Drop Pastanesi'nde mümkün olan en uygun fiyatlarla sizlere sunuluyor sevgili dostlar. Karakaş gözlerin elmas, bu güzellik sende de kalmaz. Aynaya bak, annene bak, gör kendini, gör kendini. Her geçen gün biraz daha yaşlanıyoruz, her geçen yıl biraz daha yaş alıyoruz. Yüzümüzde, şuramızda, burnumuzda kırışıklıklar oluyor. Güzel şeyler bunlar aslında, her yaşın kendine göre bir güzelliği var. Yeter ki kalbimizi bozmayalım, yeter ki kalbimiz, gönlümüz, ruhumuz yaşlanmasın. Ve hangi dine mensup olursak olalım, İstersek dinli, istersek dinsiz, istersek ateist olalım ama yeter ki ahlakımız bozulmasın. Çünkü ahlakın bozulduğu, ahlak kavramının olmadığı günlerden geçiyoruz maalesef. Drop Pastanesi Kıtel'in yanında, Şapçı'da. Evet arkadaşım, programı bitiriyorsam pazartesi sabahtan gene görüşürüz demiş Erdal Aynön, öyle bitiriyorum programı. Ben programa katkı yapan bütün sponsorlarıma, programa katkı yapan SBS'e, Sinan'a, kimlik randevuları, taftata randevuları için, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme için, araç alım satım ruhsat işlemleri için ve gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri için seçin. Araba kiralamak için seçin. Ev vergileri, en fiyat sorgulaması ödemesi, devlet harç pulu için seçin. Çok yakında elektronik faturalarınızı da ödeyebileceksiniz. SBS Sinan, Sobacılar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında hizmetinizde sevgili dostlarım. Ve bir sponsor daha tanıtacağım. Gör halini, Ali Toraman ve ekibi Yeni Yolda 25 numarada enerji istasyonu diyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Klimalar, ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, ev yenilemek için kendi elemanları da var. Onun dışında Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi, yılların inşaat mühendisi Ali Toraman. Nerede? Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında. Aynur ablacığım sevgiler, saygılar. Necdet abime de çok çok selamlar, çok çok selamlar. Benim beynim bir de kalbim 18 yaşında takıldı kaldı demiş Hasan abi. Hasan abim, kalbimiz hep 18'li yaşlarda olsun. Beynimiz önemli ama beynimizi kullanalım, beynimizi geliştirelim. İnsanlar yaş aldıkça bu dünyada daha da fazla yaşadıkça tecrübe ediniyorlar. Tecrübeler çok önemli, o yüzden annelerimiz, babalarımız, ya onlar cahil ne bilir demeyelim. Onlar hiçbir şey bilmese, agramatoz bile olsa, okuma yazma bile bilmese, onların hayat tecrübelerinden kendimize pay çıkarmamız gerekir sevgili dostlarım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Güzel bir cumartesi akşamı, güzel bir pazar günü diliyorum herkese. Nasip kısmet olursa pazartesi sabah 8 az geçe Radyo City'de canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan. Bulgaristan Karşısı, Eski Esat Orhan.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Κούσο γλου με μέτα μετ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε.

0: Bank'te sizler için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Pardon.
1: Kahve sabahı.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Duydun mu? Duydun mu?
1: Neyi?
0: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Κάθε Σάββατο.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69-09-79-96-50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı, 0...

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: me, baby, bye.
1: Millet tatilde, Muti Lamborghini ile gezsin, keyfine baksın. Biz burada bilgisayar oyunu oynayalım. Ama Zuga efsane. Ölümsüzlük şifresi falan yok mu?
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Efendim, ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana,
0: İşler karıştı, sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın 3 gün?
1: Artık burada kalırım.
2: Hı?

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Koray. Hı. Bir tane daha la.
1: Sesim çok kötü lan.
0: La biz Ankara bebesiyiz la, bir tane daha la.
1: Ne okuyak lan?
2: Güldürme beni abi.
1: Onu tamam seni.
2: Tamam seni.
1: Tamam, tamam yapıyoruz tamam. Ama sessiz ol.
0: Tamam. Sustum Koray.
1: Tamam. Hadi 3, 2...

Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkemi inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı

0: Papatyalara armağan ediyorum. Hediye ettiğim her parçamı toplamadan içip sıçıyorum. Evet, ben de içiyorum. Hem de en fazlasından. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Alo, gel onları.
1: İkbal.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Kimse Sábado.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

ne dertler geldi başıma. Çiğnene çiğnene döndüm taşlara. Yaşımı sormayın,

yaşımı sormayın, yaşamadım ki. Yıllar yaşanmadan çekip gittiler. Yaşımı sormayın, yaşamadım ki.

0: Şarkı, şarkı, şarkı.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

0: Κάθε Σάββατο.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City, hayatın her anında yanında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.